Vivaldi'nin Opus 3 serisinden 1, 5 ve 6 numaralı konçertoları solist Isabel Faust ve Il Giardino Armonico topluluğunun 1 Şubat 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser yine Vivaldi'ye ait Opus 3 La minör 8 numaralı konçertoyla devam ediyor.

Isabel Faust ve Il Giardino Armonico topluluğu Antonio Vivaldi'nin Opus 3 8 numaralı konçertosunu seslendirdi. Topluluğun 1 Şubat 2025 tarihli konseriyle devam ediyoruz. Sırada yine Vivaldi'ye ait Opus 3 Lestro Armonico serisinden 10 ve 11 numaralı konçertolar var.

Vivaldi'nin Opus 3 Lestro Armonico serisinden 10 ve 11 numaralı konçertoları solist Isabel Faust ve Il Giardino Armonico topluluğunun 1 Şubat 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser aynı eserler serisinin 12 numaralı konçertosuyla sona eriyor.

Vivaldi'nin Lestro Armenico serisinden 12 numaralı son konçertoyu solist Isabel Faust ve Il Giardino Armenico topluluğundan dinlediniz. Topluluk biz parçası olarak yine Vivaldi'ye ait aynı eserler serisinde yer alan ikinci konçertodan bir bölüm seslendirmek üzere tekrar sahnede.

Isabel Faust ve Il Giardino Armenico topluluğu, Vivaldi'nin L'Estro Armenico serisinde yer alan ikinci konçertodan bir bölüm seslendirdi. Topluluk, Pietro Antonio Locatelli'nin 8 numaralı Concerto Grosso'sundan Pastorale bölümünü seslendirmek üzere bir kez daha sahneye davet ediliyor.

1 Şubat 2025'te sahne alan kemancı Isabel Faust ve Il Giardino Armenico topluluğu Pietro Antonio Locatelli'nin 8 numaralı Concerto Grosso'sundan Passerole bölümünü seslendirdi. Programımız Edvard Grieg'in Opus 33 12 şarkı serisinden Son İlkbahar başlıklı parçanın orkestra düzenlemesiyle devam ediyor.

Edvard Grieg'in Opus 33-12 şarkı dizisinden Son İlkbahar başlıklı parçayı Thomas Fury yönetimindeki Ben Oda Orkestrası'ndan dinledik. Franz Joseph Haydn'ın Mi Bemol Majör trompet konçertosu var sırada. Solist Ole Edvard Antonsen.

Haydn'ın Mi bemol majör trompet konçertosunu solist Ole Edvard Antonsen ve Argovia Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Programımızın bu bölümü Clara Schumann'ın en iyi eserlerinden biri olan 1846 tarihli Opus 17 Sol Minör Piyanolu Triosu ile sona eriyor.

Clara Schumann'ın Opus 17 Sol Minör Piyanolu Triosunu kemanda Eva Zurbrugg, cello'da Angela Schwartz ve piyanoda Erika Redermayer seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. 20. yüzyıl bestecilerinden Arthur Butterworth'un 1954 yılında kaleme aldığı Korno ve Orkestra için Romans adlı eserini ve klasik dönem bestecisi Maddalena Laura Lombardini Sirmen'in Opus 3 Mi Bemol Majör 1 numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Johann Sebastian Bach'la başlıyoruz. Bestecinin Kalp, Ağız, Eylem ve Hayat başlıklı kantatını Ton Kopman yönetimindeki Hollanda Radyosu Oda Orkestrası ve 16 topluluğu seslendiriyor.

Johann Sebastian Bach'ın Kalp, Ağız, Eylem ve Hayat başlıklı kantatını Hollanda Radyosu Oda Orkestrası ve 16 topluluğundan dinlediniz. Esa-Pekka Salonen'in Los Angeles Filarmoni Orkestrası'nın siparişi üzerine 1997 yılında yazdığı Los Angeles Varyasyonları'yla devam ediyoruz.

Finlandiyalı besteci Esa-Pekka Salonen'in Los Angeles Varyasyonları adlı 1997 tarihli eserini Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Chopin'in en popüler eserlerinden biri olan Solo Piyano için Opus 23 Sol Minör 1 numaralı baladı var sırada.

Chopin'in Opus 23 Sol Minör 1 numaralı baladını piyanist Shura Tchaikovsky'nin 1981 tarihli kaydından dinlediniz. 20. yüzyıl bestecilerinden Arthur Butterworth'un 1954 yılında yazdığı Korno ve Orkestra için Romans adlı eseriyle devam ediyoruz. Solist Martin Heckelman.

Arthur Butterworth'un Korno ve Orkestra için romansını solist Martin Heckelman ve CBC Vancouver Orkestrası seslendirdi. Klasik dönemde Viyana'da ünlü bir piyanist ve besteci olan Marianna Martinez'in günümüze ulaşabilen çalışmalarından Do majör sinfonya formundaki eseri var sırada.

Klasik dönem bestecisi Mariana Martinez'in Do Majör Sinfonia formundaki eserini Johannes Wiltner yönetimindeki BBC Konser Orkestrası'ndan dinlediniz. 20. yüzyıl İngiltere'sinin en üretken kadın bestecilerinden biri olan Ruth Gibbs'in Opus 65 Nefesli Çalgılar Okteti ile devam ediyoruz.

İngiliz besteci Ruth Gibbs'in Nefesli Çalgılar Okteti'ni BBC Ulusal Galler Orkestrası sanatçılarından dinlediniz. Antonio Vivaldi'nin anonim bir metin üzerine 1735 yılında soprano ve orkestra için bestelediği Nulla in Mundo Pax Sincera başlıklı motet var sırada.

Antonio Vivaldi'nin Nulla'in Mundo Pax Sincera başlıklı motetini soprano Emma Kirkby ve Antik Müzik Akademisi topluluğu seslendirdi. George Enescu'nun 1903 tarihli Opus 9 Do Majör 1 numaralı orkestra süitinden prelüt bölümüyle devam ediyoruz.

George Enescu'nun 1903 tarihli Opus 9 Do Majör 1 numaralı orkestra süitinden Prelüt bölümünü Batı Almanya Köln Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Programımız Maddalena Laura Lambordini Sirmen'in Opus 3 Mi Bemol Majör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle sona eriyor.

0: Maddalena Laura Lombardini Sirmen'in Opus 3 Mi Bemol Majör 1 numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü EOS Kuartet'ten dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Paket kapsamında aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. MGK toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabulü ve İzmir'e gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre %8'den fazla artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 8 ayında da ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 8 aylık ihracatımız 184 milyar 996 milyon dolarla rekor kırdı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD temasları kapsamında Top Türk Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti. ABD'de ikinci bir Türk Ticaret Merkezi kurulmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü bildirdi. Bakan Bolat, Türkiye-ABD dış ticaret hacminin 2028 yılı sonunda 50 milyar dolara ulaşmasını öngördüklerini belirtti. Türkiye'de internet abone sayısı 100 milyonun üzerine çıktı. Mobil abone sayısı da 102 milyonu aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ikinci çeyrekte elektronik haberleşme sektörüne yatırımların geçen yılın aynı dönemine göre %86,9 arttığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Güneydoğu'nun açılış töreninde konuştu. Milli teknoloji hamlesi kapsamında hayata geçirilen yerli ve milli projelere dikkat çekti. Kacır, 2027'de kendi mühendislerimizin geliştirdiği uzay aracını Ay'a ulaştıracağız dedi. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu bu yıl Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da kapılarını açtı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivalin açılışına binlerce teknoloji meraklısı akın etti. Standlar dolup taştı. Yerli ve milli hava araçlarına ilgi büyüktü. CHP Merkez Yönetim Kurulu Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer, Alanya ve Konyaaltı belediye başkanlarını tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Açıklamayı MYK toplantısının ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. Yeni partide isim değişikliği tartışması devam ediyor. Özgür Özel milletvekilleriyle yeni yasama dönemi öncesi hazırlık kapsamında bir araya geldi. Toplantılarda isim değişikliği konusunda milletvekillerinin önerileri dinlendi. Fon piyasalarına yönelik önemli tedbirler alınmaya devam ediyor.

Hükümet tüm kurumlarıyla süreci titizlikle yönetiyor. Devlet Denetleme Kurulu gerekli idari ve hukuki tedbirleri hayata geçirmek için çalışmalarına başladı. Emlak Katılım Bankası da katılım evin ve bir evimin satın alınması için Rekabet Kurumu'na başvurdu. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturmasında gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmada müşteki sıfatıyla yer alan eski hakem Ali Tuna, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Baskı ve tehdide maruz kaldığını düşünen hakem ve gözlemciler başsavcılığa başvursun dedi. Organize vergi kaçakçılığı ve bağlantılı mali suçlarla mücadele güçleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu bu amaçla iki yeni ihtisas birimini devreye alacak. Bugün hayata geçirilecek birimlerle vergi denetimlerinde ihtisaslaşma artacak. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Meteoroloji bugün Diyarbakır, Adıyaman ve Mersin dahil 15 il içinde kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. Suriye'nin Humus kentinde bir otobüs silahlı saldırının hedefi oldu. Suriye Devlet Ajansı Sana'ya konuşan Humus Sağlık Müdürlüğü kaynağına göre saldırıda en az 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

Louis Spohr'un Opus 22 si bemol majör, keman ve yaylı sazlar için Mozart temaları üzerine potpourrisinden bölümler sunduk. Kenneth Slito ve Sam Martin in the Fields Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.

Franz Schubert'in 803 eser sayılı Fa majör 8'lisinden bölümler dinlediniz. St. Martin in the Fields Oda Müziği topluluğu seslendirdi.

Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin Opus 70 Yaylı Sazlar Altılısı için Souvenir de Florence adlı eserinden bölümler dinlediniz. St. Martin in the Fields Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Ayşe Koyuncu ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

Radyo 3. Yeni klasik müziğin öncüleri ve sınırlarını yeniden çizen bestecileri. Beste Su Bayramoğlu, klasik müziğin mirası, kültürü ve donanımının izinde 21. yüzyılda bestelenen ve köklerinin sınırlarını zorlayan neoklasik müzik türünün taze ve kült örneklerini sunuyor. Metamorfoz her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te.

0: odadan ezgiler.
1: Günaydın sevgili Radyo 3 dinleyenleri. TRT Radyo 3'te Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Odadan Ezgiler programıyla sizlerleyiz. Ben Taner Efe Çatı. Sadece oda müziklerine yer verdiğimiz bir saat sürecek olan programımızda siz değerli dinleyenlerimize oda müziğinin büyülü dünyasında çıkacağınız müzikal yolculukta keyifli dakikalar diliyoruz. Bu programımızda oda müziği türündeki eserlerine yer verdiğimiz sanatçımız Arcangelo Califano.
2: Radyo 3.
1: Arcangelo Califano 18. yüzyılın ilk yarısında özellikle 1730 ile 1756 yılları arasında etkinlik göstermiş İtalyan barok dönem bestecisi ve violonsel sanatçısı olarak tanınır. Müzik tarihi belgelerinde erken dönem yaşamına dair kesin bir bilgi bulunmasa da barok müziğin Avrupa'daki gelişim evresinde önemli bir kariyere sahip olduğu bilinmektedir. Dönemin klasik müzik anlayışını yansıtan sanatsal kimliği, onu kendi çağının dikkate değer müzisyenleri arasına yerleştirir. Sanatçının iki obua ve sürekli vas için do minör trio sonatını dinliyoruz. Eseri Barocco Sans Souci Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Arcangelo Califano'nun iki oboa ve sürekli bas için do minör trio sonatını dinlediniz. Eseri Barocco Sanssouci Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Califano'nun doğum tarihi ve doğduğu kent net olarak bilinmese de köken olarak İtalyan olduğu ve temel müzik eğitimini İtalya'daki müzik okullarında aldığı tespit edilmiştir. 18. yüzyılın başlarında birçok İtalyan müzisyenin yaptığı gibi profesyonel kariyerini geliştirmek ve daha iyi sanat

sanatsal olanaklar bulmak amacıyla Kuzey Avrupa kentlerine doğru yola çıkan besteci, profesyonel yaşamının merkezini Almanya olarak seçmiştir. Sanatçının iki oboa ve sürekli bas için do majör trio sonatını dinliyoruz. Eseri Barocco Sans Souci Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Arcangelo Califano'nun iki obua ve sürekli bas için do majör trio sonatını dinlediniz. Eseri Barocco Sanssouci Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Califano'nun kariyerindeki en belirgin ve belgelenmiş aşama, Almanya'nın Saksonya bölgesinde yer alan Dresden Saray Orkestrası'ndaki görevi olarak karşımıza çıkar. Bu orkestra o dönemde Avrupa'nın en saygın ve yetenekli müzik topluluklarından biri olarak kabul edilir. Besteci bu prestijli toplulukta violonsel sanatçısı olarak çalışmıştır. Dresden'deki bu görevi sırasında hem dönemin ünlü müzisyenleriyle etkileşim kurma fırsatı bulmuş hem de kendi bestecilik yeteneklerini saray çevresine sunma olanağı elde etmiştir. Sanatçının iki obua ve sürekli bas için fa majör trio sonatını dinliyoruz. Eseri Barocco Sanssouci Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

0: Arcangelo Califano'nun İki Oboa ve Sürekli Bas için Fa Majör Trio Sonatını dinlediniz. Eseri Barocco Sans Souci Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Besteci kimliğiyle de öne çıkan Califano, günümüze ulaşabilen az sayıdaki yapıtıyla barok dönemin oda müziği dinamiklerini yansıtır. Özellikle oboa, fagot ve sürekli bas için yazdığı sonatlar, onun kompozisyon yeteneğinin en önemli kanıtları arasında sayılır. Ayrıca flüt sonatları ve trio sonatları da bestecinin ürettiği yapıtlar yelpazesinde yer alır. Bu besteler İtalyan müzik geleneğinin melodik yapısını Kuzey Avrupa'nın disiplinli müzik anlayışıyla birleştiren teknik özellikler sergiler. Sanatçının iki oboa ve sürekli bas için si bemol majör trio sonatını dinliyoruz. Eseri Barocco Sans Souci Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Arkangelo Califano'nun iki obua ve sürekli bas için si bemol majör trio sonatını dinlediniz. Eseri Barocco Sanssouci Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Sanatçının yaşamının son yıllarına dair ayrıntılar, tıpkı gençlik yıllarında olduğu gibi belirsizliğini korur. Ancak tarihsel kaynaklar onun 1756 yılı dolaylarında yaşamını yitirdiğini işaret eder. Uzun bir süre müzik tarihinin sayfaları arasında unutulmuş olsa da, modern dönemde erken müzik topluluklarının barok döneme yönelik araştırmaları sayesinde yapıtları yeniden gün yüzüne çıkmıştır. Günümüzde çeşitli kayıt şirketleri ve klasik müzik toplulukları tarafından seslendirilen besteleri, Arcangelo Califano'nun müzik tarihindeki sanatsal mirasını yaşatmaya devam eder. Sevgili Odadan Ezgiler dinleyenleri, bu programımızda size son olarak Arcangelo Califano'nun iki obua ve sürekli bas için La Minör Trio sonatını dinletiyoruz. Eseri Barocco Sanssouci Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

0: Arcangelo Califano'nun iki obua ve sürekli bas için La minör trio sonatını dinlediniz. Eseri Barocco Sans Souci Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Taner Efe Çatı. Teknik yapımda Ufuk Bakır. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ama dans eden melodiler durmak bilmiyor. Yeter ki duymaya çalışın odadaki ezgileri. Notaların armonisi hiç bitmiyor. Müzik dolu günler diliyoruz. Haftaya Perşembe aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Bu sabahki seferimiz 1881 yılında başlıyor. Selanik'te Mustafa adında bir bebeğin doğduğu günlerde, Varşova'da da Ignaz adı verilen bir bebek dünyaya gelmişti. Yüzyılın son çeyreğinde doğan pek çok çocuk gibi, dünyanın hızla sürüklendiği sanayi devrimine, büyük endüstriyel dönüşümlere ve kaçınılmaz savaşlara şahit olacaklardı. Londra'daki ünlü Doğa Tarihi Müzesi'nin kapılarını halka açtığı 1881 yılında doğan diğer isimler arasında Pablo Picasso, Alexander Fleming ve Stefan Zweig da yer alıyordu. II. Abdülhamit yönetimindeki Osmanlı'da Aralık 1881'de devletin dış borçlarını denetleyen Düyun-u Umumiye kurulmuş, izleyen dönemde imparatorluğun mali bağımsızlığı büyük sekteye uğramıştı. Louis Pasteur geliştirdiği şarbon aşısını 1881'de canlı hayvanlar üzerinde denemiş ve elde ettiği başarılı sonuçla modern immünolojinin temelini atmıştı. O yıl son teknolojiyle donatılmış bir tiyatro olarak tasarlanan Savoy Tiyatrosu Londra'da açılmış ve tamamen elektrikli ampullerle

aydınlatılan ilk kamu binası olarak tarihe geçmişti. Akkor ampulün mucidi Joseph Swan tarafından tedarik edilen 1200 adet ampul, tiyatronun yakınındaki boş bir arazide bulunan 120 beygir gücündeki bir jeneratörle besleniyordu. Savoy Tiyatrosu, numaralı koltuk düzeni, ücretsiz program kitapçıkları gibi pek çok başka yeniliğe de imza atmıştı.

Bu sabahki yolculuğumuzun odak noktası 1881 yılında Varşova'da dünyaya gelen Polonya asıllı Alman besteci ve orkestra şefi Ignaz Wachalter'in ne yazık ki gölgede kalmış hayat öyküsü. Son yıllarda eserlerine yönelik ilginin yeniden canlanması sayesinde müziğe olan katkıları gün yüzüne çıkan bestecinin zorlu hayat öyküsü, savaşların yol açtığı kültürel kayıpların dokunaklı bir hatırlatıcısı. Mirası, tarihi altüst oluşlar nedeniyle kariyerleri yarıda kalan bestecileri ve eserlerini gün ışığına çıkarmak için çaba sarf edenlere ilham veriyor.

Ignaz Waghalter 15 Mart 1881'de Varşova'da müzikal kökleri çok derinlere uzanan yoksul bir ailenin 20 çocuğundan 15. olarak dünyaya geldi. Büyük dedesi Doğu'nun Paganini'si olarak bilinen saygın bir kemancıydı. Anne ve babası geçimlerini müzisyenlik yaparak sağlıyordu. Ignaz'ın en büyük abisi Henrik, Varşova Konservatuvarı'nın en önemli çelistlerinden biri olacaktı. Diğer iki kardeşi Josef ve Vladislav da müzisyen olarak önemli başarılar elde ettiler. Erken yaşta olağanüstü yetenekler sergileyen Ignaz, henüz 6 yaşındayken yerel müzikollerde, sirklerde ve zengin ailelerin özel davetlerinde çalmaya başladı. Ergenlik çağını geride bırakırken ciddi bir müzisyen olarak gelişebilmesinin düzenli bir eğitim almadan mümkün olamayacağını fark etti. Bu nedenle Berlin'e gitmeye karar verdi. 17 yaşında Polonya sınırını yasa dışı yollardan geçerek Almanya'ya gitti.

Genç Vaak Alter, besteci Philip Scharwenka'nın yanında kısa bir çıraklık döneminin ardından Brahms'ın dostu büyük kemancı Josef Joachim'le görüşmeyi başardı. Joachim, onun Berlin Sanat Akademisi'ne kabul edilmesine yardımcı oldu. Vaak Alter, burada Friedrich Gernsheim'dan ders aldı. Çok geçmeden beste yapma yeteneği, özellikle de olağanüstü melodik hayal gücü dikkat çekmeye başladı. Erken dönem eserleri arasında yer alan Re majör Yaylı Çalgılar Kuarteti, Joachim tarafından övgüyle karşılandı. Bir sonraki büyük eseri olan Keman Piyano Sonatı ise Sanat Akademisi'nin en prestijli ödülü olan Mendelssohn Ödülü'ne layık görüldü. Şimdi bu eserden bir bölümle Ignaz Vaak Alter'in müzikal dünyasına giriş yapalım.

Ignaz Waalkaiter'in Fa minör keman piyano sonatından dinlediğimiz bölümü Irmina Trinkos ve Georg Gilazzo seslendirdiler. Bu eseriyle Mendelssohn ödülü kazanan Waalkaiter'in aynı yıllarda cello ve piyano için bestelediği Notturna'daki yoğun lirizm Joachim'i öyle etkilemişti ki Waalkaiter'i opera bestelemesi için yüreklendirdi. Ancak Waalkaiter tüm zamanını opera bestelemeye adamadan önce hayatını kazanmak ve yüzyıl dönümü Berlin'inde gelecek vaat eden genç müzisyenlerden beklenen çıraklık sürecini tamamlamak zorundaydı. Bu nedenle yönünü orkestra şefliğine çevirdi. Efsane Arthur Nikisch'in mentörlüğünden büyük ölçüde faydalandı. Çok geçmeden 5 yıl boyunca şeflik yapacağı Berlin'deki Komische Oper'de orkestra şefi olarak adını duyurmaya başladı. Essen Opera binasındaki kısa süreli görevinin ardından Berlin'in bir banliyösü olan Charlottenburg'da yeni inşa edilen opera binasının baş şefliğine getirildi. Deutsches Opernhaus, Kasım 1912'de Waalkaiter'in bageti altında icra edilen Beethoven'ın Fidelio operasıyla kapılarını açtı. Bismarckstraße üzerinde açılan Deutsches Opernhaus'un görkemli neoklasik cephesi, gaz lambalarının ve ilk dönem elektrikli sokak aydınlatmalarının ışığıyla parlıyor. Sokakta atlı arabalarla dönemin lüks otomobilleri peş peşe dizilmiş. Girişte kürklerine sarılmış aristokratlar, silindir şapkalı beyefendiler ve fraklı burjuvalardan oluşan bir kalabalık var. Bina, saray destekli kraliyet operasına alternatif olarak zengin kentli burjuvazinin fonlarıyla kurulduğu için belirgin bir prestij yarışı seziliyor. İçeri girdiğimizde bizi 2300 kişilik büyük bir salon karşılıyor. Dönemin geleneksel localı opera binalarının aksine mimar Heinrich Zeiling burayı demokratik bir tiyatro olarak tasarlamış. Salondaki hemen her koltuktan sahne kesintisiz bir görüş açısına sahip. Yine de hiyerarşik sistem tamamen yok olmuş değil. Ön sıralar ve alt localar yüksek sosyete ve fon sağlayıcı iş insanlarına ayrılmışken, üst balkonlarda öğrenciler ve sanatsever halk heyecanla fısıldaşıyor. Ve Deutsches Opernhaus'un ilk genel müzik direktörü ve dönemin ünlü şefi Ignaz Waalkaiter podyuma çıkıyor. Yöneticiyi orkestra için yapılan 1000 başvurudan 75 müzisyen seçilmiş durumda. Nihayet salonda sessizlik hakim. Beethoven'ın Fidelio operasının uvertürü yankılanmaya başlıyor. Özgürlük, adalet ve

Fidelio operasının övertürü yankılanmaya başlıyor. Özgürlük, adalet ve zulme karşı direniş temalarını işleyen Fidelio'nun açılış eseri olarak seçilmesi tesadüf değil. Yeni kurulan bağımsız opera evinin sanatsal özgürlük vizyonunu simgeliyor.

Kasım 1912'de Berlin'de Deutsches Opernhaus Ignaz Vakalter'in yönetiminde açılırken, Karadağ, Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan'ın oluşturduğu Balkan İttifakı Osmanlı Devleti'ne savaş açmış, Osmanlı, Balkanlardaki yüzyıllık topraklarının büyük bölümünü kaybetmişti. Zamanının batmaz denen en büyük yolcu gemisi Titanic, 1912 yılı Nisan ayındaki ilk seferinde bir buzdağına çarparak batmış, 1500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Ignaz Vakalter'in Deutsches Opernhaus'a müzik direktörü olmasından bir ay önce Arnold Schönberg'in 21 şiir üzerine bestelediği atonal başyapıtı Piero Luner ilk kez seslendirilmişti.

0: Fisch und Salz, doch schwimmen ohne Zahl die Fluten.
1: Deutsches Opernhaus'un kurucuları ve hamileri burayı aristokrat kesime hitap eden Kraliyet Operası'na kıyasla halka yakın ve demokratik bir alternatif olarak hayal etmişlerdi. Bu kimliğin oluşturulmasında en kritik unsur da halkı çekebilecek bir repertuarın geliştirilmesiydi. Bu çalışmada Vakalter'in müzikal eğilimleri ve yetenekleri merkezi bir rol oynadı. Vakalter'in melodik üslubu onu bir Alman besteci için son derece sıra dışı bir yöne, İtalyan ustanın eserlerini tanıtmak için daha önce yapılan girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen operasından övgüyle ve tutkuyla bahsettiği Puccini'nin müziğine yöneltmişti. Vakalter, Puccini'nin müziğinin Almanya'da karşılık bulabileceğinden tamamen emindi.

Öte yandan büyük İtalyan besteci Almanya'da başarı yakalama olasılığına şüpheyle yaklaşıyordu. Bu nedenle Deutsches Opernhaus'un entendanı Georg Hartmann'ın son operası La Fanciulla del West'in Berlin premierine izin vermesi yönündeki taleplerini oldukça gönülsüzce kabul etti. Hartmann, eserin müzik direktörlüğünü Waalkaelter'e emanet edecekti. Puccini, premierin felaketle sonuçlanmasından o kadar korkuyordu ki bizzat provalara katılmak istedi ve Almanya'ya geldi. Ancak Puccini'nin korktuğu başına gelmedi. La Fanciulla del West'in Mart 1913'teki premieri tam anlamıyla bir zaferdi. Perde kapandığında Deutsches Opernhaus alkışlarla inliyordu. Puccini ve Waalkaelter tam 70 kez sahneye çağrıldı.

Bu beklenmedik zafer karşısında şaşkına dönen Puccini, Hartmann ve Waghalter'in Manon Lescaut adlı operasını yeniden dinleyiciyle buluşturma yönündeki teklifini hemen kabul etti. Eserin Berlin'deki felaketle sonuçlanan premierinin üzerinden 5 yıl geçmişti. Aralık 1913'te Manon Lescaut, Deutsches Opernhaus'ta sahnelendi. Waghalter yönetiminde öyle sansasyonel bir başarı yakaladı ki bu yankı uluslararası basına dahi yansıdı. New York Times şöyle yazmıştı. Berlin'de erken kış müzik sezonunun en göze çarpan olayı, genç orkestra şefi Ignaz Waghalter'in Puccini'nin Manon Lescaut eseriyle kazandığı göze çarpan zaferdir. Eser 5 yıl önce Comische Oper'deki ilk gösteriminde acıklı bir şekilde başarısız olmuştu. Ancak şimdi Bay Waghalter'in yönetimi altındaki görkemli orkestrasyon işleyişi sayesinde Alman opera repertuarında kalıcı bir yer edineceğinden şüphe duyulmayan bir başyapıt olarak alkışlanıyor. Puccini'nin Waghalter yönetiminde Deutsches Opernhaus'ta premieri yapılan diğer eserleri La Bohème ve Tosca oldu.

Deutsches Opernhaus, Wagner'in, Machiavelli'nin Rönesans oyunundan uyarlanan bir hikayeyi konu alan komik operası Mandragola'nın premierini 1914'te gerçekleştirdi. Operanın sansür kurulunu geçmesi bir miktar zor olsa da premierde Berlin seyircisi ve eleştirmenleri tarafından sıcak bir ilgiyle karşılandı. Mandragola, Avrupa sahnelerinde başarılı bir turneye çıkacak gibi görünüyordu. Paris Operası, yeni eserin sahnelenmesi konusunda Wagner'le görüşmelere başlamıştı. Ancak Ağustos ayında Fransa ile Almanya arasında savaşın patlak vermesi nedeniyle bu plan gerçekleşmedi. Yolculuğumuz Wagner'in Mandragola Operası'ndan Intermezzo ile devam ediyor.

Ignaz Walkalter'in Mandragola operasından Intermezzo'yu dinledik. Yeni Rusya Devlet Senfoni Orkestrası'nı Alexander Volker yönetiyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılında Ignaz Walkalter New York'a gitti. Burada filarmoninin öncüsü olan New York Eyalet Senfoni Orkestrası'nda konuk şef olarak büyük bir başarı yakaladı. Ancak Walkalter, Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç hoşlanmadığı tüccar zihniyetini temsil eden sanatsal ortamdan rahatsızlık duyuyordu. Bu nedenle ilk sezonun tamamlanmasının ardından Almanya'ya dönmeye karar verdi. Almanya'ya döndükten sonra kayıtlar yapmaya başladı. Dönemin en çok kayıt yapan müzisyenlerinden biriydi ve bu kayıtların bir kısmı günümüze kadar ulaşmayı başardı. İşte bunlardan birinde Ignaz Walkalter kemanla Mozart'ın menüesini çalıyor.

1924 yılına ait olduğu düşünülen kayıttan dinlediğimiz Mozart'ın menüesini Ignaz Walkalter seslendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Almanya'ya döndükten sonra birkaç operet besteleyen Walkalter, ayrıca tüm Avrupa'da konuk şef olarak aktif bir kariyer sürdü. Hatta 1930 yılında Moskova'daki Bolşoy Operası'nda 6 ay boyunca konuk şef olarak görev yaptı. 1931-32 yıllarında Riga'daki Ulusal Opera'nın genel müzik direktörlüğüne getirildi. Nazilerin iktidara gelmesiyle Almanya'da hayatı tehlike altına giren Walkalter, 1934'te eşiyle birlikte Çekoslovakya'ya kaçtı. Burada Getto'dan Özgürlüğe başlıklı otobiyografisini kaleme aldı. Sonrasında Prag'dan Viyana'ya, oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne geçti. Ama 60 yaşına yaklaşan Walkalter, burada artık yüzlerce yetenekli Avrupalı mülteciden biriydi. Siyahi müzisyenlerden oluşan bir orkestra kurdu. Fakat sosyal iklim bu projeyi hayatta tutmak için elverişsizdi. Birazdan dinleyeceğimiz New World Suite üzerinde çalışmaya da bu dönemde başladı. Değerli zaman yolcuları, Ignaz Walkalter'in Amerika Birleşik Devletleri'nde bestelediği Yeni Dünya Suite'i uzun yıllar sonra gün yüzüne çıkmıştır. Bu ilginç keşif hikayesini dinleyeceğimiz kaydın CD notlarından aktarıyorum. 2012 yılında İngiliz orkestra şefi Alexander Walker, dedesinin müzik mirasından geriye kalanların bulunduğu kutuları incelemek üzere Walkalter'in torununu ziyaret etti. Kutulardan birinin en alt kısmında büyük bir sarı zarfın içinde Walkalter'in mürekkep ve kurşun kalemle yazdığı 200 sayfalık bir orkestra el yazması buldu. Sayfaların bazılarında kahve lekeleri görünen bu eser, Walkalter'in Ocak 1939'da Afro-Amerikan gazetesine verdiği röportajda bahsettiği, Amerikan Siyahi Senfoni Orkestrası için bestelediği orkestra yapıtıydı. Alexander, partisyonun sayfalarını yavaşça çevirirken, Walkalter'in torunu, "Bu eser hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu. "Bu tek kelimeyle hayranlık uyandırıcı bir müzik ve kesinlikle kaydedilmeli," diye yanıtladı Walker. Öyle de yaptı. Önce el yazması taslağı icra edilebilir basılı bir partisyona dönüştürdü. 6 ay sonra da New World Suite Moskova'da kaydedildi. Şimdi bu kaydı dinliyoruz.

Ignaz Walkalter'in New World Suite'inden dinlediğimiz bölümleri 2012'de eseri keşfeden Alexander Walker yönetimindeki Yeni Rusya Devlet Senfoni Orkestrası seslendirdi. Besteci hayatının son yıllarını Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnızlık içinde geçirdi ama beste yapmaya devam etti. New York'ta 1949'da hayatını kaybetmeden kısa süre önce son opereti Tingling sahnelendi. Değerli zaman yolcuları, bu sabah 1881 ile 1949 yılı

kayıtları arasında orkestra şefi ve besteci Ignaz Walkalter'in hayat öyküsü ve eserleri eşliğindeki yolculuğumuza eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Gelecek Perşembe saat 10'da müzik tarihinin bir başka koordinatında buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Yaylı Çalgılar Dünyası. Hazırlayan ve sunan Beste Tıknaz Modir.
1: Merhaba değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri. Yaylı Çalgılar Dünyası'nın büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz programımıza hoş geldiniz. Programın yapımında ve yayında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ile birlikte Yaylı Çalgılar Dünyası programında her perşembe saat 11'de TRT Radyo 3'te 1 saat boyunca sizlerleyiz. Bugün stüdyoda aynı zamanda TRT yapımcılarından biri olan hem hayat arkadaşım hem müzik arkadaşım sahneyi beraber paylaştığım Laçin Modiri ile birlikteyim. Hoş geldin Laçin.
2: Hoş bulduk Besteciğim.
1: Bugün sizlere Laçin'le birlikte çok değişik bir program hazırladık Yaylı Çalgılar Dünyası programında. Yaylı çalgılar ve şanın bir araya geldiği eserlerden oluşan çok az seslendirilen, hem dünyada hem ülkemizde oldukça az seslendirilen eserler. Biz Laçin'le birlikte bu eserlerin çoğunun Türkiye premierini yaptık. Hatta belki bazı eserlerin dünya premierini bile yapmış olabiliriz. Onun için sizlere çok enteresan olacağını düşündüğümüz bir program hazırladık. Dinleyicilerimizi bekletmeden önce bir müzikle başlayalım diyorum. Wolf'un bir eserini dinleteceğiz. Bunu zannediyorum Türkiye premieri eserin. Biraz eserden bahseder misin bize?
2: Doğru besteciğim. Bu eserin, bu versiyonun Türkiye premieri yaklaşık 2 sene önce sevgili kardeşim Murat Cemurhan'la İstanbul Oda Orkestrası'yla yapmış olduğumuz bir konserden bir kayıt. Hugo Wolf'un Edward Mörike'nin şiirleri üzerine bestelemiş olduğu yaklaşık 53 tane bilinen 53 tane şarkısı var. Wolf'in Die Trost onların içinde en güçlü, en çarpıcı olan ve en uzun olan şarkılardan bir tanesi. Bu eserin piyanodan alıp orkestra, yaylı sazlar için, yaylı orkestra için düzenlemesini yapmıştım. Bu eserde de, Wolf'in Die Trost isimli eserde de inancını kaybetmiş, inancını sorgulayan ve inancını nerede bulacağını, arayacağını soran bir karakterimiz var. Ve eser bu döngü içerisinde dönüyor. Bu Mörike'nin 53 şarkısının içerisindeki 31. eser. Bu bir şarkı döngüsü, Türkçesi şarkı döngüsü, Liedertzyklus deniyor Almanca'da. Bu da 31.

0: numaralı şarkı. Dilersen şimdi bunu dinleyelim.
1: Bence de çok güzel olur. Wolf'ün bu eserini İstanbul Oda Orkestrası Şef Murat Cem Orhan ve solist Laçin Modiri'den dinliyoruz canlı konser kaydından.

0: Avusturyalı besteci Hugo Wolf'un Wofin Ich Trost, İnancı Nerede Bulacağız başlıklı eserini Leçin Moderne'in Yay Çalgılar Orkestrası ve Şan İçin düzenlemesinden dinledik. Bir Türkiye premieri, hatta dünya premieri bu eser. İstanbul Oda Orkestrası Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki canlı konser kaydından. Düzenlemelerle ilgili sormak istiyorum. Neden bir düzenleme yapma ihtiyacı duydun mesela böyle bir eser için?
1: Ben şahsen oda müziğine ayrı bir ilgi duyuyorum. Ve her ne kadar şan ve oda müziği çok alışılagelmedik gibi görünse de esasında geriye dönüp baktığımızda özellikle 17. yüzyıla kadar olan süreçte bunun çok yoğun bir şekilde yani şancılar hep oda orkestralarıyla veya küçük ansambıllarla çok fazla konserler yaptığını görüyoruz. Operanın çok önem kazanıp büyümesinden önce. Benim için de ayrı bir keyif, oda müziği yapmak. Hem sevdiğim müzisyenlerle daha küçük grupla daha yoğun, daha detaya derine inebildiğimiz bir müzik yapma şekli, oda müziği yapmak. Aynı şarkı söylemek gibi ifadenin daha güçlü olduğu, yani virtüözitenin, ses gösterisinin ön planda olduğu değil de ifadenin daha ön planda olduğu bir müzik yapma şekli, oda müziği. Ve de küçük grupla olması, özellikle de insan sevdiği iyi müzisyenlerle yaptığı zaman ayrı bir keyif. O yüzden bu alanda mümkün mertebe çok eser seslendirmeye çalışıyorum. Fakat eserler de en azından benim söyleyebileceğim eserler de kısıtlı. Bu sebeple de mümkün mertebe becerebildiğim oranda ve bulabildiğim oranda uygun olan eserleri düzenlemeyi tercih ediyorum. Düzenlemeyi istiyorum ki bu eserleri hem oda müziği repertuarına kazandıralım hem de kendi şahsi zevkim için, kendi şahsi müzik yapma zevkim için bunları da seslendirmiş olayım.
0: Bence de çok güzel bir şey. Tabii ben aslında biliyorum bunu neden yaptığını ama dinleyicilerimizle de paylaşmanı istedim. Çünkü şimdi sırada dinleyicilerimizle paylaşacağımız eser de benim bir düzenlemem üzerine aslında. Rachmaninoff'un Nepoi Krasavitsa eserini paylaşacağız dinleyicilerimizle. Orijinali düzenlemesi Kreisler'in keman, piyano ve şan için olan bir eseri biz viola, şan ve piyano için düzenledik. Bu eserin de çok enteresan bir hikayesi var. Dinleyicilerimizle paylaşır mısın?
1: Evet, Nepoi Krasavitsa Priminye. Söyleme o şarkıyı güzel kız ya da sevgilim olarak çevirebileceğimiz başlık. Rachmaninoff'un Alexander Pushkin'in aynı adlı şiiri üzerine bestelemiş olduğu dört şarkıdan dördüncüsü. Bu çok bilinen, çok ünlü Rachmaninoff'un vokaliziyle beraber en çok bilinen şarkısı bu eser. Bu eserin hikayesi de şu şekilde. Rachmaninoff bir akrabasına aşık oluyor. Bir kuzenine aşık oluyor. Fakat o dönemki Rus krallığında akraba evlilikleri yasak, kilise tarafından yasaklanmış ve bunun üzerine evlenemiyorlar. Uzun yıllar bekliyorlar. 13 sene kadar beklemek zorunda kalıyorlar. Hatta Rachmaninoff çara mektup yazıyor, izin istiyor ve 13 senenin sonunda hem ailelerinin hem de kilisenin onayıyla evlenebiliyorlar. Bu şarkıyı o dönemde sevgilisine olan özlemini anlatmak için yazıyor. Oldukça yoğun bir şarkı, oldukça güzel bir şarkı. Zaten şiir Puşkin'in şiiri çok güzel, çok yoğun bir şiir. Ve bunu da yanlış hatırlamıyorsam 11. yılında yazıyor. Şarkının içerisinde söyleme o Gürcü şarkısını bana sevdiğim kız diye bir cümle var. Ve Rachmaninoff'un Gürcü şarkısını dinlerken hatta bu eserde de o Gürcü şarkısından esinlenerek bestesi yaptığı söyleniyor.
0: Ne kadar güzel, iyi ki aşk var diyoruz. Çünkü aşk olmasa ve belki de çağır onları 13 sene bekletmese bu kadar muhteşem bir eser bestelenmeyecekti. Zaten sanata, müziğe en çok ilham veren şey de aşk ve özlem duygusu olmuş her zaman. Bu konser performansının bizim için ayrıca bir özelliği daha var. Onu da dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Bu konser performansını biz 1 Şubat 2020 yılında gerçekleştirdik. Ben tam 9 aylık hamileydim. Bugün 6 yaşında olan Almira Modiri ve kendisi de keman çalıyor. O gün o performansta bizimle beraber olduğunu bana hissettirmişti. Benim için de aşkın, sevginin, aşkın halleri

diyeyim. Çok farklı hissettirdiği bir performans olmuştu. Piyanoda Tayfun İlhan bizimle beraberdi o gün. Rahmaninov'un Nepoy Krasavitsa eserini Tayfun İlhan, Beste Tıknaz, Leçin, Modiri yorumuyla dinliyoruz.

0: Laçin Modiri, Beste Tıknaz ve Tayfun İlhan yorumu ile Rahmaninov'un Nepoy Krasavitsa eserini canlı konser performansından dinledik. Bugün stüdyoda konuğum Laçin Modiri. Bugün dinleyicilerimizi adeta bir dünya turuna çıkarıyoruz. Avusturya ve Rusya'dan sonra şimdi İngiltere'ye gidiyoruz. Frank Bridge'in 3 şarkısı. Bu eser dinlediğimiz diğer eserlerden farklı olarak düzenleme değil, viola, piyano ve şan için bestelenmiş orijinal bir eser. Bu eserle ilgili olarak neler paylaşmak istiyoruz dinleyicilerimizle?
1: Evet, dediğin gibi bu eser bir düzenleme değil, orijinal Frank Bridge tarafından bestelenmiş ses, viola.

ve piyano için bestelenmiş bir eser. O da müziği eseri olarak geçiyor tabii ki. Frank Bridge aynı zamanda viyolacı. Dolayısıyla viyolayı bu eseri koymuş olması bir sürpriz değil. Frank Bridge çok bilinmiyor olabilir ama esasında besteciler dünyasında, özellikle besteciler dünyasında ve klasik müzik dünyasında çok bilinen bir besteci. Britten hocası olarak da özellikle biliniyor. Bu üç şarkı, üç farklı şairin şiirleri üzerine bestelenmiş. Birincisi Far Far From Each Other isimli eser. Matthew Arnold'un şiiri üzerine bestelenmiş. Birbirinden ayrı düşmüş, ayrı büyümüş insanların hikayesini anlatıyor. İkinci şarkı Where Is It That Our Soul That Go isimli şarkı. Bu Alman şair Heinrich Heine'nin şiirinin çevirisi üzerine bestelenmiş ve kaybolan ruhları anlatıyor. Üçüncü eser ise Music When Soft Voices Die. Bu da Percy Shelley'nin şiir üzerine besteleniyor.

0: müziğin büyülü dünyasını anlatıyor. Eserle dinlediğinizde ilk iki eserde daha benzer yapılar duyacakken, üçüncü eser biraz daha Fransız müziğine yakın, farklı bir hava barındırıyor. İngiliz müziği benim şahsen özel olarak ayrıca sevdiğim bir müzik stili. İngiliz bestecilerin şiirleri kullanış şekli, onları besteleme şekli, müziğin içerisindeki değişimler ve esasında çok bilinmezlik, çok da tahmin edilebilir bir müzik değil. O anlamda benim sıcak bulduğum, kendime yakın bulduğum bir müzik besteleme şekli. Programın ilerleyen bölümlerinde de başka İngiliz besteci de dinleyeceğiz. Bu anlamda benim için de bu eserleri seslendirmek oldukça keyifliydi.
1: Kesinlikle katılıyorum. Bu eserler çok keyifli eserler. Benim de bir viyolacı olarak İlki Bridge gibi bir besteci olmuş ve böyle bir eser bestelemiş dediğim tarzda bir eser. Biz trio diye düşündüğümüzde genelde işte klasik keman, violonsel ve piyano formatını düşünüyoruz. Ama burada yine 3 solo rolde, yani piyano, şan ve viola 3 solo rolü çok güzel bir şekilde eserler boyunca taşırken, aynı zamanda bu eserle ilgili en çok sevdiğim şey teksti de ön plana çıkartıyor olması. Yani tekst ve müzik o kadar güzel birbirini tamamlıyor ki, hem bir oda müziği eseri olarak, hem bir teksti anlatan sözlü bir müzik olarak, hem de 3 solisti aynı anda sahnede barındıran bir yazı itibariyle bence Bridge'in yazdığı şaheserlerden bir tanesi diyebilirim.
0: Kesinlikle katılırım. Çünkü hiçbir enstrüman veya ses birbirinin altında kalmıyor. Hepsi birbirini tamamlayıcı birer öğe gibi ve hepsi kendi içerisinde virtüözite barındıran bir şekilde bestelenmiş eser.
1: Kesinlikle katılıyorum. O zaman şimdi dinleyicilerimizle canlı konser kaydından yine bu eseri paylaşalım. 5 Ocak 2026 tarihinde Yel Değirmeni Konser Salonu'nda gerçekleştirdiğimiz konserden. Burada piyanoda sevgili Şevki Karayel bizimle birlikteydi. Buradan da Şevki'ye sevgilerimizi gönderelim. Biz Violaria olarak Laçin, ben ve Şevki konserlerimizi yapıyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde, Türkiye'de Violaria başlığıyla biz konserler devam ettiriyoruz. Ve Şevki ile bu projede bir arada yer almaktan da çok büyük keyif alıyoruz. Şevki de bu eseri seslendirmekten çok keyif alıyor. Buradan ona sevgilerimizi iletelim. Bridge 3 şarkı.

0: Frank Birch'in 3 şarkısını Şevki Karayel, Beste Tıknaz ve Laçin Modiri yorumuyla dinledik canlı konser kaydından. Şimdi hazır İngiltere'ye gelmişken buradan birazcık devam edelim. Gerald Finzi'nin Farewell to Arms eseri yerli çalgılar ve şan için bestelemiş olduğu. Bu eserle ilgili neler paylaşmak istersiniz yine?
1: Bestecim, demin dediğim gibi benim İngiliz müziğine karşı özel bir ilgim var. İngiliz müziği barok dönemden sonra çok uzun bir süre ara veriyor esasında. Elgar'a kadar diyebileceğimiz bir sürede hatır sayılır bir İngiliz besteci yok. Fakat romantik dönemde tekrar atağa geçiyorlar ve çok güzel eserler veriyorlar. Başta Elgar olmak üzere. Gerald Finzi de onlardan bir tanesi. Gerald Finzi benim İngiliz besteciler içerisinde en samimi bulduğum besteci. Çok duygusal bir besteci. Çok hassas bir besteci. Eserlerine de bunu çok ciddi bir şekilde yansıttığını düşünüyorum. Olabilecek şekilde yansıttığını düşünüyorum. Ya, bestelediği her şeyi gerçekten içten ve çok samimi bestelediğini düşünüyorum. Bu Farewell to Arms adlı Silahlara Veda, Silahlara Elveda isimli eseri de o eserlerden bir tanesi. Gerald Finzi hem Birinci Dünya Savaşı'nı hem İkinci Dünya Savaşı'nı yaşıyor ve bu savaşlardan aynı Elgar gibi çok etkileniyor, çok muzdarip oluyor, çok olumsuz etkileniyor. Bu eseri de Birinci Dünya Savaşı sırası hemen akabinde besteliyor esasında. 1920'de Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra Silahlara Elveda diye bir eseri yazmaya başlıyor. Eser iki bölümlü. Önce ikinci bölümü yazıyor. Yani önce aryasını yazmış oluyor. Fakat akabinde zaman geçiyor. Eseri tamamlamadığını düşünüyor. Uzun yıllar geçiyor ve aradan tekrar İkinci Dünya Savaşı patlak veriyor. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru 1944 döneminde de diğer kısmını besteliyor. Sonradan bestelediği kısmı ise başa koyuyor. Yani ters bir besteleme oluyor. İlk bölüm introduction, recitatif, yani giriş müziği ve recitatif formunda gidiyor daha ziyade. Arkasından da aria diye başlık koydu. İkinci bölüm var. Arasında 20 yıl var dediğim gibi. Yani ikinci bölümle birinci bölüm arasında 20 yıl var. Zaten kısmen hissediliyor. Bir tanesinde daha modern bir anlayış varken bir tanesi biraz daha sade ve klasik bir anlayış içerisinde. Artık silahlara veda edildiği, o silahların bırakıldığı ve insanların tekrar tarlalarına, evlerine dönüp gündelik hayatlarını yaşadıklarını anlattığı çok

0: Benim çok sevdiğim, çok güzel bir eser.
1: Ben de çok seviyorum bu eseri. Finzi tabii daha çok ses için bestelediği eserlerle tanınan ve bilinen. Ve bence çok da fazla hak ettiği popülariteye de ulaşamamış bir besteci olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla bugün yani çalgılar dünyasında biz Gerald Finzi'ye yer verirken aslında onun yerli çalgıyı şanla beraber ne kadar uyumlu ve muhteşem bir şekilde kullandığını da gösteren bir eser olduğunu düşünüyorum ben bunun. Bahsettiğin gibi ilk kısım yani resitatif kısmı, konuşma kısmı tekstin yaylıların çok hafif bir şekilde desteklemesiyle ve arya kısmı da müziğin akıcılığıyla çok güzel bir
0: Evet, daha
1: şekilde
0: yürüyen bir
1: ortaya
0: ikinci bölüm var.
1: çıkarttığı bir ikinci bölüm. Ben çok seviyorum eseri. Dinleyicilerimizin de beğeneceğini düşünüyorum. Yine bunu bir canlı konser kaydından paylaşacağız. Kemanlarda Özge Can Günöz, Hakan Güven, viyolada Aslı Beste Benihan, violonselde Çağlayan Çetin ve kontrbasta Deniz Yurdakul. Hepsi bizim çok sevdiğimiz dostlarımız, müzisyen dostlarımız, beraber sahneyi paylaşmaktan çok büyük keyif aldığımız. Bu kayıt da Cemal İşçi konser salonunda
0: Evet, Cemal İşçilik
1: gerçekleşmişti.
0: konser salonunda pandemi döneminde gerçekleştirmiş olduğumuz bir konserdi. Hepimizin maskelerle sahneye çıkıp, sonra benim tabii şarkı söylemek için maskemi çıkardım, fakat diğer arkadaşlarımın hepsinin maskeyle çaldığı bir konser kaydı.
1: Evet, böyle de değişik bir anısı olan bir konser kaydından dinliyoruz şimdi Gerald Finzi Farewell to Arms.

0: Gerald Finzi'nin Farewell to Arms başlıklı eserini Özgecan Günöz, Hakan Güven, Aslı Beste Benihan, Çağlayan Çetin, Deniz Yurdakul ve Laçin Modiri yorumuyla dinledik. Bugün stüdyoda konuğum Laçin Modiri. Yerli çalgılar ve şan için bestelenmiş ve düzenlenmiş eserlerden bir seçki paylaşıyoruz dinleyicilerimizle. Şimdi de romantik bir yolculuğa çıkaracağız dinleyicilerimizi. Sırada Schubert var. Schubert'in Ölüm ve Genç Kız başlıklı şarkısının şan ve piyano için orijinal versiyonunun Yaylı Çalgılar Orkestrası ve şan için düzenlemesini dinleyeceğiz. Düzenleme yanılmıyorsam sana ait.
1: Doğru.
0: Ölüm ve Genç Kız Lied'i Schubert'in çok bilinen bir eser zaten. Ama yine de belki bilmeyenler vardır, biraz bahsedelim mi?
1: Evet, Ölüm ve Genç Kız Schubert'in en bilinen eserlerinden bir tanesi. İki farklı versiyonu var. Bir tanesi şarkı. Önce şarkıyı besteliyor. Ardından da kuartetini besteliyor. Muhteşem bir kuartet. Şarkı da aynı şekilde çok etkileyici bir şarkı. Genç bir kızın hastayken ölüm yatağında Azrail'le buluşmasını anlatıyor. Kız ben daha çok gencim. Beni rahat bırak diyor. Azrail elini ver. Korkma benden diyor. Ve onu alıyor ve sonunda da artık uyuyabilirsin diyor. Azrail ilk girişinde biraz ürkütücü gelse de aslında oldukça sıcak bir şekilde kızı bu hayattan koparıyor. Ölüm ve Genç Kız Schubert'in, Franz Schubert'in 1817'de bestelediği ve Opus 7 şarkı kitabında 3 numara olarak yayınladığı bir eser, re minör tonunda. Şiiri yine aynı isimle şiiri yazmış olan Matthias Claudius'a ait bir şiir. Esasında mezzo soprano veya baritonların daha çok seslendirdiği bir eser. Bunun da sebebi, özellikle mezzo sopranolar için daha uygun bir eser olmasının sebebi de, öncelikle genç kızı seslendirebilecek bir kadın ses, arkasından da o dramatiği, koyuluğu verebilecek, Azrail'i canlandırabilecek bir koyuluğa sahip olması mezzo sopranoların. Çünkü bu şarkıda dediğim gibi iki karakterimiz var. Ben bunu sevgili Murat Cemurhan'la yapacağımız konser için Yaylı Orkestra için düzenledim. Dilerseniz dinleyelim.

Dinleyelim. Benim de çok sevdiğim bir eser. Özellikle Schubert'in bu Ölüm ve Genç Kız Yaylı Çalgılar Kuartetinde son derece dramatik ve gösterişli bir yazım dilini kullanmış olması sebebiyle Yaylı Çalgılar dünyasında zaten en çok seslendirilen belki eserlerinden bir tanesi. Schubert'in bu ölüm ve hayatla ilgili gidiş gelişlerinde çok güzel hissettirdiği bir bölüm eser olduğunu düşünüyorum, lead olduğunu düşünüyorum. İstanbul Oda Orkestrası Şef Murat Cem Orhan, solist Laçin Modiri yorumu ile Schubert'in Ölüm ve Genç Kız Lead'in düzenlemesini dinliyoruz.

0: Schubert'in Ölüm ve Genç Kız başlıklı Lidi'nin yaylı çalgılar ve şan için düzenlemesini İstanbul Oda Orkestrası Şef Murat Cemorhan ve solist Laçin Modiri'nin yorumu ile canlı konser kaydından dinledik. Bugün stüdyoda konuğum Laçin Modiri. Az önce Schubert'in bu ölümle hayat arasındaki gidişinden bahsetmiştik. Eserlerini nasıl dramatik olarak bu anlamı yüklediğini aslında müziğinde. Şimdi tam bu noktada da Schubert'i yine başka böyle bir eserini dinleyicilerimizle paylaşalım istiyorum. Erlkönig. Erlkönig hikayesini de anlatalım.
1: Bildiğiniz gibi Schubert şarkı besteleme konusunda muazzam bir besteci. 600 civarında şarkı bestelemiş. Ve bunların pek çoğu çok ünlü olmuş. Erlkönig de bu şarkılardan, bu çok ünlü olan şarkılardan bir tanesi. Johann Wolfgang von Goethe'nin yine aynı başlıklı baladı üzerine bestelenmiş bir şarkı. Bu şarkıda 4 karakterimiz var. Başta ve sonda anlatıcı var. Bir baba var. Bir çocuk var ve bir de Erlkönig var. Elf kralı ya da Gürgen kralı diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir karakter var. Çocuk hasta. Hasta bir çocuk var. Baba bunu acil, hızlı bir şekilde eve yetiştirmeye çalışıyor. Ve bu sırada çocuk halüsinasyon görüyor. Ormanın içinden geçerken, atın sırtındayken halüsinasyon görüyor ve bir elf kralının onu çalmaya çalıştığını düşünüyor. Ve elf kralının tabii

0: istediğini söylüyor ona. Hani dans edecek, şarkı söyleyeceğini düşünüyor. Fakat en sonunda da eğer ben de gelmezsen diyor, senin canını yakarım diyor. Ve bu şekilde at sırtında hızlıca giderken baba ve çocuk sonunda eve varıyorlar. Fakat vardıklarında çocuğun ölmüş olduğunu görüyorlar. Çok etkileyici bir anlatım. Hem Goethe tarafından hem Schubert tarafından muazzam bir etkileyicilikte anlatılmış. Karakterleri dikkat ederseniz çok net bir şekilde ayırabilirsiniz. Babanın anlatım, babaya verilen motifler aynı Wagner'deki leitmotifler gibi. Erkönih'e verilmiş çok daha neşeli, eğlenceli. Çocuğa verilmiş daha üst perdeden ve korku içeren temalar ve anlatıcının sakin, en başta ve en sondaki sakin anlatımları. Bu şarkı, bu lead demin dinlediğimiz Ölüm ve Genç Kız'dan yaklaşık 2 sene önce 1815'te besteleniyor. Ve bestelendiği dönemde de çok büyük bir üne kavuşuyor.
1: Bu eserle ilgili beni en çok etkileyen şey eser boyunca o at üstünde gitme duygusunun, o repetitif motifin, hani konu ne olursa olsun, karakterler nasıl değişiyor olursa olsun, o at üstünde gitme son ana kadar o heyecanı hissettiriyor olması çok dramatik bir tekst. Bu kadar kısacık bir müziğin içerisinde bu kadar fazla şey, bu kadar fazla materyal hani daha iyi anlatılamazdı
0: Evet, yani
1: diye
0: çok büyük bir
1: düşünüyorum.
0: ustalıkla bestelemiş bunu Schubert. Eserin içerisindeki

0: teorisyenlerin tonal aksesi kullandığını söylüyor. Bu eserde bunu görebiliyoruz, ton değişimlerini de çok net bir şekilde. Ve çok enteresan, dediğin gibi sürekli değişse de hikayeler, temalar, yapılar, sürekli o ritmik, at üstündeki ritmik öğeyi duyuyoruz.
1: Evet, şimdi Schubert'in Erlkönig başlıklı eserini Yaylı Çalgılar Orkestrası ve Şan için Laçi Modern'in düzenlemesiyle dinliyoruz.

0: Schubert'in Erlkönig başlıklı eserini 9 Eylül Senfoni Orkestrası Şef Münif Akalın ve Solist Laçin Modiri yorumuyla dinledik. Bugün stüdyoda konuğum Laçin Modiri'ydi. Geldiğin için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Beste'cim davetin için.
0: Müziğin büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz TRT İstanbul Radyosu yapımı Radyo 3 programı Yel Çalgılar Dünyası adlı bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programımızın yapımında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ile birlikte sizlere müzik dolu büyülü bir hafta dilerken Yel Çalgılar Dünyası programında haftaya Perşembe saat 11'de görüşmek üzere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün

Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri, terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Şu ana kadar tutuklananların sayısı 61 oldu. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritasının belirlendiğini söyledi. Sürecin her aşaması hukuk kuralları içinde, vatandaşlarımızın haklı hassasiyetleri çerçevesinde ortak akılla yönetilecektir, dedi. Yılmaz, sistemik riskin söz konusu olmadığını da bir kez daha vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, mağduriyetlerin giderilmesine yönelik yol haritasını açıkladı. El konulan taşınmazların ve hesaplardaki değerlerin mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla tasarruf mevduatı sigorta fonuna aktarıldığını söyledi. Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde manipülatif işlem tespit edildi. Bakan Gürlek, haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, dedi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlar için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Buna göre A1 Kapital, Buls ve Pardus Portföy için süreci bu şirketler yönetecek. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'ün tasfiye sürecindeki fonları içinse ara ödeme yapılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyonu imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden birini daha yakaladı. MIT, kırmızı bültenle aranan Suriyeli fail Ömer Elil Haltepi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Akın Alın'ın hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcı esas hakkındaki mütalasını açıkladı. İki sanığın bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 3'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi. Kararın açıklanması beklenen bir sonraki duruşma tarihi ise 18 Kasım'da. Tapuda elden ödeme dönemi sona eriyor. Güvenli ödeme sistemi 1 Aralık itibarıyla zorunlu hale gelecek. Sistemle satış bedelinin güvenli şekilde aktarılması ve dolandırıcılık riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen yine Gazze şeridine saldırdı. Bir araca düzenlenen saldırıda 5 kişi katledildi, 15 kişi yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşandı. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridindeki saldırısında bir Filistinli gazeteci daha yaşamını yitirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail işgalciler tarafından evler ve araçlar ateşe verildi. Suriye'nin Humus kentinde bir otobüs silahlı saldırının hedefi oldu. Suriye Devlet Ajansı SANA'ya konuşan Humus Sağlık Müdürlüğü kaynağına göre saldırıda en az 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ABD ordusunun da kullandığı Fairford hava üssü yakınlarındaki terör eylemi şüphesinde İran'ın rol aldığına dair güçlü göstergeler olduğunu söyledi. Gözaltına alınanların kefaletle serbest bırakılmasına ABD Başkanı Donald Trump tepki gösterdi. İran ise suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Haberleri dinlediniz.

hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

öbür yarım kürede kilometrelerce uzaktayız. Dili, kültürü, müziği, tarihi çok başka ama bir o kadar da bize yakın topraklarda. TRT Radyo 3'tesiniz. Bizler Eroğlu, Aybeniz Ece Uçan, Atlas Okyanusu'nun öte yanına,

Pasifik Okyanusu'na açılan volkanların, göllerin, kahve tarlalarının ve küçük kasabaların ülkesi. Orta Amerika'nın en küçük ülkesi. Ama müzik söz konusu olduğunda oldukça kalabalık bir dünya. Bugün El Salvador'un müziklerini dinlerken yalnızca bir ülkenin şarkılarını değil, bir ülkenin hafızasını dinleyeceğiz.

El Salvador'da önce çok eskilere gideceğiz. İspanyolcadan önce konuşulan dillere, Nahuat diline. El Salvador'un yerli topluluklarına. Sonra marimbaya, davullara ve 20. yüzyılda ortaya çıkan El Salvador'un müziği denince akla ilk gelen ritimlerden birine. Zouk. Sonra ülkenin doğusuna gideceğiz. Orada Canchona adı verilen büyük gövdeli bir yaylı çalgı bizi karşılayacak. Ve onun etrafında kurulan müzik, kırsal hayatın, dansın, göçün ve memleket özleminin sesi olacak. Sonra şehirler gelecek. Kumbiya, orkestralar ve en sonunda gitarlar. 1990'ların El Salvador'unda rock. Yani bugün El Salvador'u tek bir müzikle anlatmaya çalışmayacağız. Bir ülkenin içinden geçen farklı seslerin peşine düşeceğiz. İlk sesimiz çok eski ve yalnızca 1 dakika 9 saniye sürecek. Ama belki de bütün programın en uzun yolculuğunu o 1 dakika 9 saniye yapacak. Nahuat.

Bir ülkenin müzik tarihine bazen en doğru yerden başlamak için en eski seslerinden birini aramak gerekir. El Salvador'da bu seslerden biri Nahuat. İspanyol sömürge döneminden önce bölgede yaşayan Pipe topluluklarının dili. Bugün Nahuat dili çok küçük bir konuşur topluluğuna sahip olsa da onun izleri müzikte, hikayelerde, yer adlarında ve kültürel geleneklerde yaşamaya devam ediyor. Ve müzik burada bize çok önemli bir şey söylüyor. Bir kültür kaybolduğunda bile her şeyi kaybolmuyor. Bazı şeyler şarkılarda kalıyor. Bazı ritimler, bazı melodiler, bazı kelimeler ve danslar. Şimdi bu dünyanın başka bir sesine geçelim. Bir ses ki El Salvador'da yalnızca bir çalgı değil, bir topluluğun seslerinden biri. Marimba.

Marimba. Tahta tuşları vurdukça ortaya çıkan o sıcak ses. Orta Amerika'nın birçok ülkesinde karşımıza çıkıyor. El Salvador'da da geleneksel müzik repertuarının önemli parçalarından biri. Ama burada bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü Marimba'nın tarihi de Orta Amerika'nın tarihi gibi tek bir çizgiden oluşmuyor. Afrika, Avrupa, Amerika'nın yerli halkları. Hepsi bu çalgının ve onun çevresindeki müzik kültürünün hikayesine farklı şekillerde dahil oluyor. El Salvador'da marimba, dans müziklerinden törenlere ve geleneksel repertuara kadar uzanan geniş bir alanda kullanılmış. Ve şimdi bu eski sesin ardından 1940'lara gidiyoruz. Bir besteci çıkıyor karşımıza. Adı Francisco Pacuito Pallavicini. Ve onun sayesinde El Salvador'un müzik tarihinde yeni bir kelime ortaya çıkıyor. Zuk. Zuk'un adı El Salvador'da kullanılan Huyuco, Yukuye adlı bir çalgının çıkardığı zuk zuk sesinden geliyor. Ama hikayenin asıl başlangıcı 1942. Şeker Kamışı festivalleri için bestelenen bir şarkı. Adentro Cojutepecu. Bu parça daha sonra zuk olarak adlandırılacak müzikal dilin başlangıç noktası oluyor. Şimdi o şarkıyı dinleyelim.

0: Nacional. ¡Adentro con usted!
1: Ve şimdi El Salvador'un müzik tarihinde çok özel bir noktadayız. Çünkü Zouk sonradan El Salvador'un folklorik müziğiyle neredeyse özdeşleşen bir ritme ve dansa dönüşüyor. Palavicini'nin yaptığı şey ilginç. Yerli müziklerden, bölgesel çalgılardan, Latin Amerika'nın farklı müziklerinden ve dönemin orkestral anlayışından yararlanarak yeni bir müzikal dil kuruyor. Şimdi bir başka şarkı geliyor ve bu şarkı bir karakter gibi. El Carbonero.

El Salvador'un popüler müziğinde bir şey hemen dikkati çekiyor. Şarkılar yalnızca büyük duyguları anlatmıyor, gündelik hayatı da anlatıyor. İnsanları, meslekleri, mahalleleri, kasabaları, aşkları ve bazen de ülkenin kendisini. Los Hermanos Flores bu popüler müzik dünyasının önemli topluluklarından biri. Özellikle kumbiya ve dans orkestraları geleneğinin El Salvador'daki en tanınmış temsilcilerinden. Ve burada müzik artık bir halk dansından, bir şehir ve eğlence kültürüne dönüşüyor. Salonlar, dans pistleri, düğünler, kutlamalar, radyo...

O plaklar ve sonra kasetler. El Salvador'un müziği giderek daha çok insanın gündelik hayatına giriyor. Ama şimdi ülkenin başkentinden uzaklaşıyoruz. San Salvador'dan doğuya doğru Moratsan'a gidiyoruz. San Miguel'e, La Union çevresine ve orada bambaşka bir müzikle karşılaşacağız. Chanchona.

0: Güneyde Bir Yer devam ediyor.
1: Çançıoğlu aynı zamanda kontrbas benzeri büyük yaylı çalgıya verilen isim ve zamanla o çalgının çevresinde oluşan müziğin de adı oluyor. Doğu El Salvador'un kırsal topluluklarında gelişen bu müzik kumbiya ile çok yakın bir ilişki kuruyor. Ayrıca çok önemli bir hikaye daha var. Göç. 1980'ler ve 90'ların iç savaş yıllarında El Salvador'dan ayrılan insanlar müziklerini de yanlarında götürüyorlar. Washington gibi yerlere yerleşen müzisyenler kendi köylerinin müziğini yeni bir ülkede çalmaya devam ediyorlar. Doğu El Salvador'un Chanchona müziği savaş sırasında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden ailelerle birlikte Washington'a taşınıyor ve müzik yeni ülkede ev duygusunu yeniden kurmanın araçlarından biri oluyor. Yani müzik burada biraz da memleket. Şimdi o duyguyu taşıyan bir başka şarkı.

Yo soy Salvadoreno. Bir ülkenin müziğinde ben Salvadorluyum demek. Bazen bir milliyet cümlesinden daha fazlası. Özellikle göç etmiş bir topluluk için. Çünkü insan memleketinden uzaklaştığında bir dili, bir yemeği, bir kokuyu, bir şarkıyı, bir ritmi yanında götürür. Ve bazen memleket bir haritadan çok bir şarkıya dönüşür. Çançona'nın hikayesinde bunu çok net görüyoruz. Doğu El Salvador'un kırsal müziği önce köylerden şehirlere, sonra El Salvador'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne ve orada yeni bir hayatın içine taşınıyor. Ama müzik değişse bile içindeki memleket duygusu kalıyor. Şimdi tekrar ülkenin genel müzik dünyasına dönelim. Kumbiya, dans orkestraları ve özellikle Los Hermanos Flores.

El Salvador'un müzik haritasında yeni bir sayfa açılıyor. Elektrik gitar, bas, davul ve gençler. 1990'lara geldiğimizde ülkede rock ve pop rock sahnesi güçleniyor. Bunun önemli isimlerinden biri Prueba de Sonido. Grup 1990'da genç müzisyenler tarafından kuruluyor. Ve 30 yılı aşkın bir süre boyunca El Salvador'un pop rock sahnesinin önemli gruplarından biri olarak kalıyor. İlginç olan şu, biraz önce Çançona'da köyden kente, sonra ülkeden ülkeye taşınan bir müzik hikayesi dinledik. Şimdi rock'ta başka bir kuşağın El Salvador'la ilişkisini dinliyoruz. Bu kez geleneksel çalgılar yok. Elektrik gitar var ama mesele yine aynı. Kendini anlatmak. Prueba de Sonido'nun şimdi dinleyeceğimiz parçası grubun en tanınan şarkılarından biri. Grubun kurucularından Martin Nunes, 90'lardaki müziğin aşk üzerinden geniş kitlelere ulaşırken daha karmaşık sözlere de yer verdiğini anlatıyor. Ve böylece El Salvador'un müzik yolculuğunda davuldan elektrik gitara gidiyoruz.

Bugün El Salvador'da tüm bu müziklerin yanında hip hop, elektronik müzik, alternatif rock, pop ve yeni Latin şehir müzikleri. Ama eski sesler kaybolmuş değil. Tam tersine. Bazıları yeni müziklerin içinde yaşamaya devam ediyor. Bu ülkenin hikayesinde belki en güzel şey bu. Küçük bir ülke ama müziklerin sınırlarından çok daha geniş bir yere ulaşmış. Şimdi doğrudan ülkenin adını taşıyan bir şarkı var.

El Salvador'dan ayrılırken bugün duyduğumuz sesleri bir kez daha düşünelim. Nahuatl'ın sesi, marimbanın tahta tuşları, zukun ritmi, kumbiyanın dansı, Chanchona'nın büyük yayla sesi ve elektrik gitar. Birbirinden çok farklı ama hepsi aynı ülkenin hafızasında. Belki de bir ülkeyi tanımanın en güzel yollarından biri, onun kendisini hangi şarkılarla anlattığını dinlemek. El Salvador, volkanların arasında, kahve tarlalarının yanında Pasifik'e bakan ve müziğini dünyanın başka yerlerine taşıyan bir ülke. Bazen bir dilde, bazen bir davulda, bazen bir marimbada, bazen bir gitarda. Ama hep aynı şeyi söylüyor. Ben buradayım.

0: hayatı bir an durduran, gündeliği donduran, alıp uzak bir yere götüren sesler vardır. Atlas Okyanusu'nun karşı kıyısından, bize göre dünyanın öbür ucundan çıkmış bu müzikler, varlık sebebi olan duyguları sesiyle tüm dünyaya taşıyor. Müzik her nereden seslenirse seslensin ruhumuza dokunuyor. Erol Doğu, Aybeniz Ece Uçan. Haftaya güneyde başka bir yerde, başka öykülerde, başka şarkılarda.
1: Hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 3'te program yapımcınız Gül Karaman, teknik yönetimde tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve ben Ece Akgüz. Bizimle aynı frekansta buluşan herkese sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün konuğumuz Bilkent'ten Köln ve Saarbrücken Müzik Yüksekokullarına uzanan eğitim hayatıyla Natalia Gutman ve Robert Cohen gibi efsanelerin ustalık sınıflarından süzülen NDR Elbphilharmonie Orkestrası'ndaki başarılarının ardından bugün Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda sanatını sürdüren violonsel sanatçısı Sayın Doğuş Ergin. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Daha önceden bu stüdyoda bulunmuştunuz değil mi?
1: Evet, burada daha önceden bir yayına katılmıştım.
0: Harika. Nasıl hissettiniz tekrar burada olmak?
1: Çok keyifli. Gerçekten çok seviyorum. Hem müziğimi icra etmek hem de eserler hakkında ve kendim hakkında bilgilendirmeler yapmaktan dolayı çok mutluyum.
0: Harika. Biz de sizinle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz Sayın Ergin. Bugün stüdyomuzda violonselin tek başına bir orkestraya dönüştüğü, tınısal zenginliğin sınırlarını da oldukça zorlayan iki dev eseri sizin yorumunuzdan dinleyeceğiz ilerleyen dakikalarda. Barok dönemin mimarı olarak adlandırılan Johann Sebastian Bach'ın bir numaralı sol majör violonsel suiti ve Türk çok sesli müziğinin anıt ismi tabii ki Ahmet Adnan Saygun'un solo violonsel için partitası da değerli dinleyicilerimizin gününe bugün eşlik edecek sizin aracılığınızla. Bach'ın violonsel süitleri violonselciler için bir nevi kutsal kitap olarak kabul ediliyor değil mi? Sanatçımız da gülümsüyor şu an.
1: Öyle, evet.
0: Evet ve 150 yıl boyunca sadece bu süitler teknik parmak egzersizleri olarak raflarda tozlanmış. Çok uzun bir süre, 150 yıl. Ta ki 13 yaşındaki Pablo Casals bir gün Barcelona'da bir sahafta notaları tesadüfen bulup dünyaya tanıtana kadar. Evet. Bir etüt gibi algılanan bu eserleri birer başyapıta dönüştüren o sihirli eşik sizce nerede ve nasıl başlıyor?
1: Bach şu yüzden çok önemli biz müzisyenler için. Kendi eserlerindeki yapısı çok kompleks. Hem armonik hem melodik bakımından. Bu zaten diğer barok bestecilerinden kendisini ayırt edici bir özelliktir. Daha önceden dönemin zevk ve anlayışı birazcık daha yalın ve sade olduğundan dolayı Bach'ın müziği birazcık anlaşılmaz denilebilir o dönemde. Fakat daha sonra aslında Bach'ın müziğinin popülerleştiği dönem romantik dönemde oluyor. Mendelssohn onu tekrar diriltiyor diyelim. Ve eserleri çalınmaya başlanıyor. Tabii ki sizin dediğiniz gibi süitler 100 yıl sonra yaklaşık Pablo Casals tarafından keşfediliyor. Bach'ın müziği çok derindir. Tabii bütün aslında bestecilerin müzikleri derin fakat yapısı çok kompleks olduğundan dolayı anlatım tarzı birazcık daha ağdalı diğer bestecilere göre. Örneğin Handel'in operalarına baktığımızda çok naif, çok güzel bir anlatım varken Bach'ta bazen karanlık ve kasvetli havalar da sezebiliyoruz. Çok fügleri çok kompleks oluyor. Bu tarz özelliklerinden dolayı Bach'ı gerçekten kutsayabiliyoruz bu bağlamda.
0: Evet, eleştirmenlerin de şöyle bir ifadesi var. Bach çalmak violonselcinin ruhunu çırılçıplak bırakır. Bu ifadeye katılır mısınız bir yorumcu olarak?
1: Yalnızca Bach değil, Haydn çaldığımızı da bu hisse kapılıyoruz. Doğru, çünkü Bach'ın müziği gerçekten hani çalınması oldukça zor bir müzik. Hem entonasyon hem teknik açısından ve müziğini ifade etmek açısından da çok göreceli bir besteci. Hmm. Ondan dolayı gerçekten bu ifadeniz doğru.
0: Yorumcunun müzikal karakterini daha ön plana çıkartan eserler diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz tabii ki.
0: İki büyük sanatçı yorumladığında çok farklı iki müzikal karakteri sonuç olarak görebiliyoruz, evet. Yani bu eserlerde.
1: Kesinlikle.
0: Harika. Peki sizin için bir numaralı sol majör suite ne ifade ediyor ve violonsel repertuvarının merkezine nasıl yerleşiyor bu eser?
1: Ton gereği aslında çok aydınlık bir ton. Zaten majör coşkulu ve parlak bir tondur minöre kıyasla. Tabii 6 tane suite yazdı Bach cello için. Hepsi farklı tonlarda. Bu süit benim için daha doğayı temsil ediyor. Daha natürel bir havası var. Her şeyi materyal olarak anlatıyor. Diğer süitlerine baktığımızda birazcık daha artık kendi iç dünyasına girdiğini hissedebiliriz. Özellikle 5. ve 6. süitler bu konuda çok daha ağdalı ve yoğun yazılmış eserlerdir. Bu süit birazcık daha yüzeysel demek istemiyorum ama her şeyi çok basit bir dille ifade etmeye çalışılmıştır bu eserde.
0: Genel anlamda baktığımız zaman Bach çalmak polifoni, yani çok sesliliği tek bir enstrümanda var etme sanatı gibi diyebiliriz sanırım, değil mi? Doğru olur.
1: Evet.
0: Sol majör suite'in de meşhur prelüt bölümündeki arpej akışını sağlarken bu noktada siz entonasyonu ve yay tekniği dengesini nasıl kuruyorsunuz?
1: Eserde genelde motif olarak aslında düşünüyoruz. Her motifin teknik özellikleri farklı. Entonasyon olarak da tona çok sadık kalan bir besteci Bach. Dolayısıyla hani tondan dışarı çıkmalar çok olmuyor, yönelmeler oluyor. Bu bağlamda oldukça aslında anlaşılır ve basit bir, yani basit değil ama hani tek, çok çeşitli olmayan teknikler kullanmıştır bu suite'de.
0: Şimdi açılışımızı yaparken sizin Bilkent'ten, Köln ve Saarbrücken müzik yüksek okullarına uzanan bu maceranızdan bahsederek giriş yapmıştık. Almanya'da da hocalarınız Profesör Klaus Kangiser ve Profesör Gustav Rivinius'la birlikte çalıştınız. Bach yorumunuza ve sizin tekniğinize onların yaklaşımı nasıl oldu?
1: İkisi de çok farklı oldu. Kangiser tabii yaşı daha ileri, deneyimden dolayı birazcık daha teknik üzerine yoğunlaşırken Rivinius işin müziğine odaklanmamı aslında daha çok söylüyordu.
0: Daha çok bu müzikal karakteri ortaya çıkarma noktasında mı?
1: Evet, ve kendini bulma aşaması aslında.
0: Evet.
1: Bizim için en önemli olan o, çünkü icracıyı özel kılan ayırt edici şey aslında kendi özgünlüğüdür. Bunu aslında ben de uyandırmaya çalıştı Rivinius. Rivinius'la ben daha sonra çalıştım. İlk çalışmalarım Kangiser'le Köln'deydi. Bu ikisi tabii birbirinden farklı. Aslında ikisi de birbiriyle çalışmış kişiler. Yani Rivinius, Kangiser'in öğrencisi benim gibi. Ama işte dediğim gibi her hocanın öğretme tarzı farklı, biliyorsunuz. İlk referans aldığımız kaynak o, ondan dolayı. Fakat daha sonra yazılmış tam 4 tane ayrı kaynağımız var. Bir tanesi gene bir Alman eliyle yazılmış, Kellner adında biri tarafından yazılmıştır. Ondan sonraki gelenler anonim açıkçası. Ama bir tanesinin Fransız olduğunu söyleyebilirim. Diğer 2 tane daha var. Onlar da tabii 19. yüzyılda yazılmış kaynaklar. Bizim daha çok referans aldığımız kaynak Anna Magdalena eşi olduğundan dolayı. Fakat Kellner'in kaynağında da çok önemli detaylar olduğunu fark edebiliyoruz. Bunu şu yüzden söylüyorum. Anna Magdalena'nın yazımında, manuskriptinde hata

0: Hatalar olabiliyor. Bu hataları fark edip aslında Bach'ın tam olarak ne yazdığını araştırabilmemiz için bizim o diğer dört kaynağa ihtiyacımız oluyor.
1: Peki bu durumda o zaman bu bir özgürlük mü yaratıyor icracı açısından yoksa belirsizlik mi?
0: Bence özgürlük yaratıyor. Çünkü bu bize düşünme, araştırma ve seçme özgürlüğünü sağlıyor. Ben açıkçası Bach süitlerine çalışırken çok eğleniyorum, çok keyif alıyorum. Eğer Bach'ın kendi el yazması olup bu beş kaynak olmasaydı, sadece ezbere dayalı Bach'ın gerçekten hani yazdığı şeyi çalışmak zorunda kalacaktık. Fakat şu anda Bach'ın ne yazdığını bilemediğimizden dolayı diğer kaynaklara bakarak aslında ne yazmış olabileceğini hayal etmeye çalışıyoruz ve bu bende çok fazla fantazi yaratıyor. Gerçekten keyifli vakit geçirmeme sağlıyor. O yüzden aslında hani kaybolmuş olduğu için üzgünüz. Fakat bir yandan da böyle bir olanak bize sağlandığı için kader tarafından aslında
1: Evet.
0: mutluyum.
1: Sentezleme açısından da bir
0: Sentezleme.
1: motivasyon sağlıyor o zaman bu
0: Kesinlikle.
1: yorumcuya. Harika. Peki bir numaralı suitin meşhur prelüt bölümünü çalarken eleştirmenlerin yine işaret ettiği bir ikilem var. Bir dans formu mu yoksa tamamen içsel bir dua mı bu? Bunu teknik olarak siz nasıl dengeliyorsunuz?
0: O dönemde biliyorsunuz bu dansların hiçbiri dans edilmiyordu. Aslında dans hepsi birer danstır bölümler. Fakat bunlar orta çağ dansları. Artık dönemde unutulmuş, sadece müzikal olarak var olan, bazen eskiden saraylarda özellikle dans edilen danslardı bunlar. Fakat Bach bunları dans edilmek için değil, çalınmak için bestelemiştir. Dolayısıyla içinde çok büyük bir felsefe barındırır. Yalnızca dans edip geçmemek lazım. Bu içinde Bach'ın kendi kişiliği de var. Dansın bazı ana karakterleri de var. Ve yorumcuya bıraktığı bazı soru işaretli kısımlar da var.
1: Aslında heyecan yaratan belki de bu kısmı değil mi sizler için?
0: Kesinlikle,
1: Asıl
0: evet.
1: kıymetli olan kısımlar.
0: Gizemdir,
1: Gözlerinizdeki
0: evet.
1: parıltıyı görebiliyorum bundan bahsederken. Teknik açıdan bu esere baktığımızda birazdan dinleyicilerimiz de sizin yorumunuzla dinleyecekler. Özellikle saraband bölümündeki daha derin, ağır başlı, dramatik yapıyla kapanıştaki jigin coşkusu çok müthiş bir tezat oluşturuyor. Bu suitte kendinizi en yakın hissettiğiniz ya da belki bir yorumcuya bunu sormak da çok zor. Cevabını almak da zaman zaman zor olabilir. Çalmaktan en çok keyif aldığınız ya da belki de sizi en çok zorlayan bölüm ya da bölümler hangisi?
0: Bu gerçekten zor bir soru benim için. Çünkü bütün bölümlerin kendine özgü zorlukları var. Analiz etmem gerekirse prelüt oldukça virtüözik bir bölümdür. Orada sanatçının tekniğini gösterilmesi istenmiştir. Diğer bölümler dans bölümleri olduğundan dolayı daha müzikal ve daha artık felsefi tarafa geçiş yapılmaktadır. Jig'in tabii ki de o coşkulu ve enerjik havası yorumcuyu zorlar. Enerji isteyen bir bölüm. Saraband daha naif, daha yumuşak bir tonda, karakterde ve biraz ağır başlı olduğundan dolayı onda da aslında müzikal zorluk vardır. Courant ve Allemande ve Menuet bunlar da aslında kendine has danslar ve kendine özgü bazı iddialı özellikleri var. Örneğin Courant da çok süslemeli, çok hızlı pasajlarıyla oldukça coşkulu kısımlarını yansıtabiliyor.
1: Evet, az sonra dinleyicilerimiz de anlayacaklar ne demek istediğinizi tekrar. Son olarak İtalya'da Scuola di Musica di Fiesole'de efsanevi isim Natalia Gutman'la çalışırken bu esere dair aldığınız tavsiye ya da tavsiyeler oldu mu?
0: Gutman Bach dinlemeyi çok seviyor. Ben de bunu özellikle keyifle çalmak istiyorum ona. Hep çalardım o derslerde. Gutman'ın yorumu birazcık daha Rus ekolü. Benim Almanya'da gördüğüm ekolden biraz farklı. O bu işe birazcık daha şiirsel bakıyor. Biliyorsunuz Rus dünyasında edebiyat çok büyük bir yer kaplıyor. Bu müziğe de yansımış o ülkede. Dolayısıyla birazcık daha şiirsel, birazcık daha kafiyeli, hecelerin önemi, bunlar çok ağır, onlar önemli, ağır basıyor, önemli onlar için. Bunu ifade etti daha çok hep.

0: derslerinde bana. O yüzden hani ondan da çok öğrendiğim şeyler oldu. Tabii oradaki bilgileri benim Almanya'da gördüğüm dünyayla birleştirince ortaya bambaşka bir şey çıkıyor.
1: Şimdi eser üzerine konuştuk. Artık dinleme vakti geldi diye düşünüyorum. Sizi yavaşça yerinize alalım. Eseri sizin yorumunuzla dinleyeceğiz Doğuş Ergin. Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Eskiden Yeniye'nin ilk müzik blokunda müzik tarihinin en ikonik açılışlarından birine kulak veriyoruz şimdi sevgili dinleyicilerimiz. Johann Sebastian Bach'ın Köthen döneminde bestelediği ve violonselin adeta kendi kendisiyle konuştuğu Bach'ın 1007 katalog sayılı sol majör bir numaralı suite'ini dinliyoruz şimdi.

Sevgili dinleyicilerimiz, violonsel sanatçısı Doğuş Ergin'in canlı performansıyla Bach'ın dingin ve matematiksel dünyasını dinledik. Şimdi sanatçımızı biraz yoracağız üst üste, ancak isterseniz hep birlikte TRT Radyo 3'te eskiden yeniye de zamanı Bach'ın solo violonselde açtığı o muazzam patikayı kendi topraklarımızın renkleriyle birleştiren bir besteciye, Ahmet Adnan Saygun'a ulaştıralım. Sizi tekrar yerinize alalım Sayın Doğuş Ergin. Opus 31 solo violonsel için partitayı dinlemek üzere, sonrasında da vaktimiz kaldığı kadar üzerine konuşalım.

0: Et Adnan Saygun'un Opus 31 solo violonsel için partitasını seslendirdi. Değerli sanatçımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Bach'tan Saygun'a inanılmaz hızlı bir geçiş oldu.
1: Evet, birazcık fazla dönem atlayarak geçtik.
0: Gerçekten öyle. Şimdi Bach'ın eserlerinden bahsederken armonik ve melodik açıdan ne kadar kompleks olduğunu söylemiştiniz Sayın Ergin. Zannediyorum bu eser için de aynı şeyi söylemek mümkün. O çift seslerle, dinamik arşi oyunlarıyla gerçekten teknik açıdan hem enstrümanı zorlayan hem de yorumcuyu da zorlayan bir eser.
1: Evet, Saygun bu eseri gerçekten çok benim favori eserlerimden biri kendi yaptığı eserler arasında. Çünkü aslında 3 tane eseri var cello için. Bir konçertosu, sonatı ve solo partitası. Bu eser de modal ve makamsal elementler olsa da aslında dili oldukça modern bir dille yazılmıştır. Ve kendisi gerçekten enstrümanı, tekniğini ve müzik kalitesini zorlayacak derecede bir eser ortaya çıkarmıştır. Bach'a gelir, yani Bach'la kıyaslarsak tabii arada çok dönem farkı var. Tabii. Dolayısıyla çok fazla bir evrim yaşanmış müzikte. Bundan kaynaklı da oldukça hani daha da kompleks diyebiliriz bu eser
0: evet.
1: için.
0: Tabii bu modern dilin içinde violonsel zaman zaman bir kemençeye, zaman zaman bir bağlamaya dönüşüyor gibi değil mi?
1: Evet, tınılarla çok oynamak istemiş açıkçası Saygun. Bizim yerel enstrümanlarımızın tonlarını da cello'ya adapte etmek istemiş bazı kısımlarda. O yüzden ben bu eseri çok renkli buluyorum ve kendi müziğimizi gerçekten modern müzik, klasik müzikte çok güzel temsil ettiğine inanıyorum.
0: Evet, gerçekten dinleyici açısından da Anadolu'nun o derin tınısal hüznünü hissetmek bu eserde de mümkün Sayın Ergin.
1: Kesinlikle, özellikle 4. bölüm bu konuda çok ifadeli bir şekilde yazılmıştır. Müzik zaten bizim Anadolu'muzun kökünden gelmektedir ve bunu cello'ya çok güzel bir şekilde uyarlamıştır.
0: Harika. Peki siz bu eseri hiç yabancı müzisyenlere çaldınız mı yurt dışındayken?
1: Bunu maalesef çalmak kısmeti olmadı bende. Fırsatım hiç olmadı çünkü orada eğitim sürecinde tabii ki onların daha çok bildiği ve müfredatta olan eserlere yoğunluk veriliyor. Hem orkestra giriş sınavları olsun hem üniversite evet. giriş sınavları olsun kendi dayattıkları eserler hep klasik Avrupa bestecileri olduğundan dolayı Saygun'un ne yazık ki hiç daha önce Avrupa'da seslendirme fırsatım olmadı fakat 2 hafta sonra İtalya'ya gideceğim. Verona şehrinde bir konserim olacak. Orada ilk defa Saygun'u seslendireceğim.
0: Harika, çok güzel. Bu eseri seslendireceksiniz değil mi?
1: Evet, bu eseri seslendireceğim.
0: Çok güzel. Nasıl peki, heyecanlı mısınız bu açıdan? İlk kez
1: çok gururluyum. Bir Türk bestecisini kendi icramla Avrupa'ya taşımaktan dolayı. Oldukça heyecanlıyım. Beğeneceklerini de umuyorum. Bu kadar kıymetli bir bestecinin bu kadar güzel bir eserini yorumlamak gerçekten çok şans verici bir şey. Herkese nasip olmaz diyebilirim yani.
0: Biz de büyük bir mutluluk duyuyoruz tabii bu haberi aldığımız için. Oradan bir davet mi aldınız?
1: Evet,
0: nasıl gelişti?
1: Oradan bir davet geldi. 18 Ekim tarihinde konser verebilmem için. Güzel bir festival bu. Premio della Musica di Verona adında bir organizasyonun düzenlediği bir etkinlik. İlk defa bu yerde çalacağım için çok mutluyum.
0: Harika. Dinleyicilerimize de duyurmuş olalım biz de sizin aracılığınızla. Tabii az önce sizin bahsettiğiniz gibi bu 4. bölüm Allegretto'da 7-8'lik bir aksak ritim yapısı var ve dünya çapında bir virtüözite testi olarak da kabul ediliyor. Bunu da belki belirtmek gerekir. Hatta özel bir bilgiyi de dinleyicilerimize aktaralım. Efsanevi isimlerden Yo-Yo Ma bile Silk Road projesinde bu bölüme hayran kalıp repertuarına da dahil etmiş. Böyle bir eserden bahsediyoruz.
1: Evet, YouTube'da kaydı var.
0: Dinleyebilirler dinleyicilerimiz de eğer tekrar dinlemek isterlerse. Saygun'un bir barok formu alıp modern Türk müziğiyle harmanladığı bu eserin peki sizce nasıl bir yeri var violonsel repertuvarında? Önemi nedir? Hatta evrensel violonsel repertuvarı diyelim büyütüp.
1: Evet, bu aslında evrensel repertuarında bulunuyor diyebiliriz. Çünkü oldukça iddialı bir eser ve dediğimiz gibi hani cello'nun teknik ve müzik kalitesini zorlayan bir eser olduğundan çok önemli bir eser. Bu Türk cello repertuarında çok önemli bir yeri var. Neredeyse

0: her çelist bunu bilir. O yüzden hani çok değer verdiğimiz, gerçekten kalbimizde yer alan bir eserdir.
1: Harika. Siz de violonsel ekolünün bir parçasısınız. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın da bir sanatçısı olarak. Saygun icranızda kendinizi o büyük duayenlerin açtığı yolda nerede konumlandırıyorsunuz? O duayenler demişken belki bahsetmek de gerekir. Doğan Cangal ve Ali Doğan gibi isimlerden tabii ki bahsediyoruz.
0: Saygun gerçekten itibarlı bir besteci. Cumhuriyet döneminde klasik müziği Türkiye'de evrimleştiren, hatta getiren bir besteci diyebiliriz. Türk beşlerinden biri biliyorsunuz. Dolayısıyla her biri Türk klasik müziğine çok hizmet vermiş bestecilerdir. Bizim çelo duayenlerimiz tarafından da icra edilen bu eser oldukça farklı, aynı Bach suite gibi farklı yorumlarla duyulabilir. Dolayısıyla bu eser de Bach suite gibi çok kendine özgün bir yapıdan ibarettir.
1: Biz de Saygun'un bu topraklara özgü o mistik müzikal dilini sizin enstrümanınızdan, sizin yorumunuzla dinlediğimiz için çok mutlu olduk bugün Sayın Doğuş Ergin. Ve aktardığınız bilgiler için de tabii ki çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Sağ olun, bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çalmaktan ve bu kadar güzel programı seslendirmekten dolayı çok mutluyum. Sizin programımıza konuk olduğum için çok teşekkür ederim.
1: Konserinizde de kolaylıklar ve başarılar diliyoruz size.
0: Teşekkür
1: Biz zaten takipçinizsiniz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Üzere. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Eskiden Yeniye de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Violonsel Sanatçısı Sayın Doğuş Ergin'le birlikteydik. Kendisi iki eser seslendirdi sizler için. Yapımda Gül Karaman, teknik yönetimde tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve speaker ben Ece Akgüz sizlerle birlikteydik. Müziği hak ettiği derinlikte yaşayanlara ve yaşatanlara bugün de bizi dinleyerek katıldığınız için teşekkürler. Haftaya Perşembe yine aynı saatte TRT Radyo 3'te Eskiden Yeniye de tekrar buluşalım. Hoşçakalın. Eskiden Yeniye.

0: ve toplum. Programı hazırlayan Fırat Kutluk.
1: Değerli dinleyiciler, TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. TRT Radyo İşte, Besteci ve Toplum programında tekrar birlikteyiz. Başlangıç noktası Rönesans, yani 1400'lü yıllar olarak alınsa bile sanatçıların çok uzun bir süre himaye sistemine bağlı olarak çalıştıkları gözlenir. Bu konuda da başı müzik insanları çeker. Gerek besteci, gerekse seslendirici anlamında Beethoven'a değin tüm besteciler birilerine bağlı olarak çalışmıştır. Burada da belirgin bir sorun karşımıza çıkar. Tüm bu dönem boyunca ücret karşılığı müzik performansı gerçekleştirmek düşük statülü bir görev olarak değerlendirilmiştir. Oysa soyluların ya da burjuva amatörlerin çalgı çalmaları ya da şarkı söylemeleri bir kültürlülük göstergesi olarak sayılmıştır. Prusya Kralı Büyük Frederik'in profesyonel düzeyde flüt çalması ve konçerto bestelemesi övgüyle karşılanırken hocaları olan Benda ve Quantz gölgede kalır. Dönemin bu iki büyük ustası kralın himayesindedir ve sarayında çalışmaktadır çünkü. Kısaca günümüzün bir hak olarak görülen sanatçı bağımsızlığı ya da hak ettiği parayı alması konusu o dönemler için konuşulmaz bile. Bestecinin seyahate çıkması bile patronuna, yani yanında çalıştığı soylunun iznine bağlıdır. Ne zaman ne yazacağına karar veren de onlardır. Handel özel siparişler almaya başladığında durum biraz değişir. Üniversitenin o dönemde Bach ve Handel'e eser sipariş ettiği bilinmekte. Haydn ise bunu ilk kez Londra'da yaşadığında bundan ne denli keyif aldığını anlatır. Ancak bestecinin patronu Esterhazy kendisini resmi yazıyla çağırdığında hemen dönmek zorunda kalır. Mozart ise bu konuda yaşadığı tüm baskılara artık yeter deyip düzenli görevlerini bıraktığında iki şeyle karşılaşır. İlki, verdiği özel dersler ve yine özel konserlerde çalmak dışında sipariş üzerine yazdığı operalardan para kazanır. Yani işler bu anlamda kendisi için iyi gitmektedir. Ancak ikinci bir durum daha vardır karşısında. Eser sipariş verenlerin eser üzerinde hak iddia etmeleri, dahası estetik açıdan eleştirmeleri yeni bir sorunu karşısına çıkarır. Henüz halk konserlerinin yaygınlaşmaması, toplumun Mozart'tan tam anlamıyla haberdar olmaması gibi etkenler, besteciyi istediklerini yapamaması gibi bir durumla karşı karşıya bırakır. Kısaca soylular hala bir sanatçının kaderini belirleme gücünü ellerinde tutmaktadır. Bu da o ismin piyasadaki sürekliliğini tehlikeye atar. Yazar Norbert Elias'a göre Mozart serbest çalışma hayatına atılmakta bir 10 yıl kadar acele etmiştir. Beklemesi gereken şeyleri şöyle sıralar yazar. Halk konserlerinin daha da gelişmesi, nota basım sektörünün yerleşmesi, telif hakları konusu ve elbette izler kitlenin, yani toplumun onu tanıması. Tüm bu söz edilen koşulların oluştuğu yıl 1790'dır. Ne yazık ki Mozart'ın ölümünden bir yıl önce. Değerli dinleyiciler, bu iki büyük ustayı Handel ve Mozart'ı konuk edeceğimiz programımıza Handel'le başlıyoruz. 9 numaralı büyük konçertoyu Yehudi Menuhin yönetimindeki Bad Festival Orchestra seslendiriyor.

Handel'in 9 numaralı büyük konçertosunu dinlediniz. Yehudi Menuhin yönetimdeki Bad Festival Orkestrası seslendirdi. Sırada Mozart var. 467 eser sayılı 23 numaralı piyano konçertosunu piyanist Dino Lipatti ve Karajan yönetimdeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Mozart'ın 467 eser sayılı 23 numaralı piyano konçertosunu da dinlediniz. Piyanist Dino Lipatti ve Karajan yönetimdeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Programımız Handel'de devam ediyor. 8 numaralı büyük konçertoyu Yehudi Menuhin yönetimdeki Bad Festival Orkestrası seslendiriyor.

Handel'in 8 numaralı büyük konçertosunu dinlediniz. Yehudi Menuhin yönetimindeki Bad Fest Orchestra seslendirdi. Değerli dinleyiciler, programımız burada sona eriyor. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Halit Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kut'la birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. Hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu. TRT Radyo 3'ün çok değerli dinleyenlerim, bugünkü programımızda bir topluluktan söz etmek ve yorumladıkları eserlerden örnekler vermek istiyoruz. Topluluğumuzun adı Marmara Flüt Orkestrası. Flüt denildiğinde çoğumuzun zihninde tek bir ses canlanır. Oysa flüt, pikolodan kontrbas flüte kadar uzanan, birbirinden çok farklı renklere ve karakterlere sahip büyük bir aile. Bugün sizleri bu büyük flüt ailesini bir orkestra anlayışı içinde bir araya getiren çok özel bir toplulukla tanıştıracağız. Marmara Flüt Orkestrası. Marmara Flüt Orkestrası 2015 yılında Marmara Üniversitesi çatısı altında Profesör Doktor Ece Karşal tarafından kuruldu. Kuruluşundan bu yana yalnızca konserler veren bir flüt topluluğu olmanın ötesine geçerek flüt sanatının Türkiye'deki gelişimine katkı sağlayan ve yeni projeler üreten bir sanat oluşumu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Orkestranın kurucusu, şefi ve sanat yönetmeni Profesör Doktor Ece Karşal, Marmara Flüt Orkestrası'nın sanatsal vizyonunu da şekillendiren isim oldu. Flütün yalnızca alışılmış sesinden ibaret olmadığını göstermek, farklı flütleri bir araya getirmek, yeni repertuarlar oluşturmak ve Türk flütçülüğünü, eğitimciliğini ve Türk bestecilerini ulusal ve uluslararası platformlarda daha görünür hale getirmek, bu vizyonun temel başlıkları arasında yer alıyor. Topluluğumuzdan sunacağımız ilk eserimiz Bulgar besteci Ziyatev Çerki'nin Sevdana adlı şarkısı. Bestecinin torunu Georgi Çerki'nin aktardığına göre Sevdana, bestecinin aşkı.

Aşık olduğu genç bir kadın. Eser bu kadından ilham alınarak yazılmış. Bugün Bulgar müzik kültürünün tanınan eserlerinden biri. Bu kez Türk besteci Ahmet Altınel'in flüt orkestrası için yaptığı düzenlemeyle flüt ailesinin farklı renkleriyle yeniden hayat buluyor. Dinleyeceğiniz kayıt 2026 Uluslararası Büyük Flütler Festivali kapsamında gerçekleştirilen canlı performanstan alındı. Solist Metin Yavuz. Marmara Flüt Orkestrası'nı ise şef ve sanat yönetmeni Profesör Doktor Ece Karşal yönetiyor.

Zlatev Cherkin'in Sevdana adlı parçasını solist Metin Yavuz ve Profesör Doktor Ece Karşal yönetimindeki Marmara Flüt Orkestrası'ndan dinledik.

dinledik. Marmara Flüt Orkestrası'nın alto, bas ve kontrbas flütlerden oluşan bu özel çalgı grubu, klasik flüt topluluklarında alışılmışın dışında daha derin, sıcak ve karakteristik bir ses dünyası oluşturuyor. Şimdi topluluğumuzdan dinleyeceğimiz eser Eugene Magaliff'in Aria adlı parçası. Alto flüt solisti Ece Karşal'a, alto, bas ve kontrbas flütlerden oluşan Marmara Flüt Orkestrası Büyük Flütler Topluluğu eşlik ediyor.

topluluğundan dinledik. Topluluktan şimdi dinleyeceğimiz eser yine aynı bestecinin Reflections adlı eseri. Alto flüt ve büyük flüt ailesi için bestelenen bu eserde alto flüt solisti Metin Yavuz'u dinleyeceğiz. Soliste alto, bas ve kontrbas flütlerden oluşan Marmara Flüt Orkestrası Büyük Flütler Topluluğu eşlik ediyor. Şimdi sizi 2026 Uluslararası Büyük Flütler Festivali kapsamında gerçekleştirilen bu özel performansın canlı kaydıyla baş başa bırakıyoruz.

Eugene Magalif'in Reflections adlı eserini solist Metin Yavuz ve şef Profesör Doktor Ece Karşal yönetimindeki Marmara Flüt Orkestrası'nın yorumlarıyla dinledik. Orkestra bugüne kadar çok sayıda Türk besteciyle de işbirliği gerçekleştirdi. Flüt orkestrası için yeni eserlerin yazılmasına öncülük etti. Farklı eserleri flüt orkestrası için yeniden yorumladı ve bu eserlerin hem Türkiye'de hem de uluslararası festivallerde seslendirilmesine katkı sağladı. Bu çalışmalar sonucunda flüt toplulukları için 30'dan fazla yeni eser ve düzenleme ortaya çıktı. Bu eserlerin bazıları uluslararası yayın evleri tarafından yayımlandı ve artık Türkiye'nin dışında da farklı

Türk bestecinin flüt orkestrası için yazdığı bu eser uluslararası repertuarda da yer almaya başladı. Şimdi Türk müziğinin melodik ve ritmik özelliklerini çağdaş bir flüt orkestrası anlayışıyla buluşturan müzikal kovalamacanın hiç durmadığı Oya Çınar Kanık'ın Kovalamaca adlı eserini dinleyelim.

dünyanın en seçkin sanatçılarının jüri olarak yer aldığı Flüt Almanak tarafından yılın en iyi flüt topluluğu seçilirken, aynı yıl 10. kuruluş yıl dönümünü de çok özel bir projeyle kutladım. Marmara Üniversitesi ve Esenler Belediyesi işbirliğiyle Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirilen bu projede Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 495 flütçü aynı sahnede buluştu ve dev bir flüt orkestrası oluşturdu. Bu buluşma Türkiye'de bir ilke ve rekora imza atarken Marmara Flüt Orkestrası'nın flütçüleri bir araya getiren ve birlikte üretmeyi merkeze alan sanat anlayışının da güçlü bir yansıması oldu. 2015 yılında Profesör Doktor Ece Karşal tarafından kurulan Marmara Flüt Orkestrası geçen 10 yıl boyunca konserlerin yanı sıra uluslararası festivaller, yeni eser siparişleri, yarışmalar ve farklı projeler gerçekleştirerek Türkiye sınırlarını aşan bir sanat oluşumuna dönüştü. Bu özel gecenin solistleri arasında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Bülent Evcil de yer aldı. Şimdi Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümü için gerçekleştirilen bu konserden Profesör Doktor Ece Karşal yönetimindeki Marmara Flüt Orkestrası eşliğinde Bülent Evcil'i dinleyelim. Vivaldi'nin Il Gardellino olarak bilinen re majör flüt konçertosu. Opus 10, numara 3, 1. bölüm.

Sevgili dinleyiciler, Marmara Flüt Orkestrası kuruluşundan bu yana Türk bestecileriyle yakın işbirlikleri gerçekleştirerek yeni eserlerinin ortaya çıkmasına ve flüt orkestrası repertuarının gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Sıradaki eser yine böyle bir eser. Türk kadın besteci Özge Gülbey'in Aşık Veysel'in şiir dünyasından ve onun sevgi, bağlılık ve insan anlayışından ilhamla bestelediği Devotion'ını dinleyelim şimdi. Solist Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları. Orkestra Marmara Flüt Orkestrası. Şef ve sanat yönetmeni Profesör Doktor Ece Karşal.

Özge Gülbey'in Devotion adlı eserini Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları'nın solist olarak yer aldığı canlı konser kaydında şef ve sanat yönetmeni Profesör Doktor Ece Karşal yönetiminde Marmara Flüt Orkestrası'ndan dinlediniz. Sıradaki parçamız Eugene Magalif'in bestelemiş olduğu Lelya için adlı eser. Eser, Türk Edebiyatı'nın unutulmaz yapıtlarından Çalı Kuşu için yapılan film müziğinin temasından ilhamla yazılmış bir parafraz niteliğinde. Flütte solist olarak Lelya Bayramoğulları'nın yer aldığı konserde Marmara Flüt Orkestrası'nı yine Profesör Ece Karşal yönetiyor. Sahnelerimizden esintiler bu kez de Ankara Cumhurbaşkanlığı Konser Salonu'ndan yankılanıyor.

Eugene Magalif'in Lelya İçin adlı eserini Profesör Doktor Ece Karşal yönetimindeki Marmara Flüt Orkestrası eşliğinde flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları'nın yorumlarıyla dinledik. Marmara Flüt Orkestrası'nın projeleri bunlarla da sınırlı değil. Orkestranın genç müzisyenlere yönelik çalışmalarının önemli bir parçasını da Genç MFO oluşturuyor. 20 yaş ve altındaki flütçülerden oluşan Genç MFO, gençlerin birlikte müzik yapmalarına, orkestra deneyimi kazanmalarına

çalışmalarını ve sahne üzerinde kendilerini geliştirmelerine olanak sağlıyor. Şimdi sizleri genç MFO'nun seslendirdiği Denizcilerin Dünyası'ndan gelen enerjik ve eğlenceli bir eserle buluşturuyoruz. Ray Breswell'in flüt orkestrası için düzenlemiş olduğu Weatherman adlı eserde Marmara Flüt Orkestrası'nın genç grubunu Profesör Ece Karşal yönetiyor.

Düzenlemesi Oya Çınar Kanık tarafından yapılmış olan Silifke'nin Yoğurdu adlı eserde alto flütte Kelly Kapısuzoğlu ve flütte Metin Yavuz'u Profesör Doktor Ece Karşal yönetimindeki Marmara Flüt Orkestrası'nın eşliğiyle dinledik. Sahnelerimizde kalan başka hoş sadaları paylaşmak üzere haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmayı diliyoruz. Programı hazırlayan İsmail Hakkı Aksu, bizler, Faika Didem Tayfur Saltık ve mikrofonda ben Ebru Erkekli, saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın. Sahnelerimizden esintiler.

Sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Tren Yolculuğu. Hazırlayan ve sunan Hakan Çelik.
1: Değerli dinleyiciler, TRT Radyo 3'e hoş geldiniz. Tren Yolculuğu programımız başladı. Ekim ayının bu ilk gününde farklı ülkelerden ve dönemlerden seslerle yola çıkıyoruz. Bugünkü şarkılarımızda hatıralar, ayrılıklar, özlem ve bütün bunlara rağmen yaşamaya devam eden bir sevgi var, tutku var. Bugünkü programda teknik yapımda Gülsan Kızılar bizlerle birlikte olacak. Hemen Bee Gees'le başlayalım. I Started a Joke. Yolculuğumuzun ilk şarkısı 1968 tarihli Idea albümünden gelecek. Barry, Robin ve Morris Gibb kardeşlerin yazdığı bu eserde başlıca duyduğumuz ses Robin Gibb'e ait. Gerçekten çok önemli şarkılarından biri topluluğun. Şarkının adı Bir Şaka Başlattım anlamına geliyor. Sözleri insanın niyetiyle dünyada yarattığı etki arasındaki uzaklığı düşündürüyor. Birlikte dinleyelim.

Tren yolculuğunda Bee Gees'ten sonra I Started A Joke çok önemli bir şarkıydı. Catherine Jenkins var. Angel'ı dinleyeceğiz. Galler'den bir şarkıcı Catherine Jenkins. Yaklaşık okunuşuyla birlikte bakıldığı zaman aslında klasik müziği satır aralarında ortaya koyan bir sanatçı. Popüler şarkılarla birlikte buluşturan bir yorumcu. Dinleyeceğimiz bu şarkı Angel, Melek adında. Onun David Foster yapımcılığında hazırlanan 2009 yılındaki albümünden geliyor. Bu aslında şarkının, eserin kökeni ise 90'lı yıllarda ki ben o yorumu çok beğenmiştim. Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Sarah McLachlan'a kadar uzanıyor. Birlikte dinleyelim.

Sırada Garth Brooks var. What She's Doing Now. Evet, 90'ların başında Amerikan country müziğinin önemli bir yorumcusu, önemli bir şarkıcı. Bu eser 1991 yılında Rope in the Wind albümünde yer aldı. Şimdi ne yapıyor anlamına geliyor bu başlığı şarkının, ama bu merakın içinde başka bir soru daha var. Hayatımızdan çıkan biri bizde hala neler yapmaya devam ediyor duygusunu uyandırabilir. Çok rastlanan bir şey insan hayatında. Garth Brooks'tan dinleyelim bu önemli şarkıyı.

Evet, sırada şimdi Amerika'dan Portekiz'e geçeceğimiz bir şarkı var. Antonio Zambujo, Portekiz'in güneyindeki Beira'dan gelen bir ses. Yorumunda Fado geleneğinin yanında ülkesinin yerel şarkılarını ve Brezilya müziğini de aslında bir araya getiren bir isim. 2007'de yayınlandı bu şarkı. Türkçe'de bal gibi aşk, zehir gibi aşk diye ifade etmek mümkün. Bu şarkının anlamını amor de mel, amor de fel. Kulak verelim bu önemli şarkıya.

Size çok teşekkür ediyorum. Farklı mecralardan gelen hem mesajlar hem de dinleyicilerimizle karşılaştığımda bana söyledikleri güzel sözler, hatta programdan sonra telefonlar da alıyorum. Hem kendi adıma hem program hem de TRT Radyo 3 adına çokça teşekkür ediyorum bu nazik ilgilerinize. Portekiz'de devam edelim. Katia Guerreiro var. Asaj şarkının adı. Ve müzik hayatının yanında hekimlik de yapan bir sanatçı, çok yönlü bir isim. Geleneksel Fado'nun güçlü çağdaş temsilcilerinden bir tanesi. Bu şarkının Türkçesi kanatlar anlamına geliyor. 2001 yılında yayınlandı ve bakalım nasıl bulacaksınız. Ben çok romantik ve çok güzel buluyorum bu şarkıyı.

TRT Radyo 3 yayınlarını diğer radyo yayınlarımız gibi TRT Dinle uygulamasından, akıllı telefon platformlarından takip edebilmeniz mümkün. Sırada Shakira var. Ay Amores. Evet, Türkçe söylediğimiz biçimiyle romantik bir yorumuna geçiyoruz. Gabriel Garcia Marquez'in Kolera Günlerinde Aşk romanının 2007 tarihli sinema uyarlaması için hazırlanan şarkılardan bir tanesi. Shakira ve Brezilyalı besteci Antonio Pinto'nun imzasını taşıyor bu eser. Latin Amerika'nın bolero geleneğine de yaslanan bir tarzı var. Öyle aşklar vardır ki diye aslında ifade etmek mümkün bu şarkının başlığını. Ay Amores.

Sırada Mariza var. Yağmurun sesine benzeyen bir kelimeyle Portekiz'e dönelim. Şuva seslendirecek, ülkemizde de konserler veren ve beğenilen bir sanatçı. 2001 tarihli albümünde Fado en Mim'de yer aldı. Onun uluslararası dinleyiciyle buluşmasının önemli bir adımı olmuştu. Bu güzel şarkı, ben çok beğeniyorum ve enerjisi de çok yüksek bu sanatçının.

Radyo yayınlarımızı trt.net.tr adresinden web üzerinden de eğer takip etmek isterseniz zaten dijital platformlardan, televizyonun içindeki kanallardan da bulmak, takip etmek mümkün. Hatırlatmak istiyorum. Bazen insanlar çünkü orada da var mıydı diye bilmiyor olabilir. Sırada Amalia Rodriguez var. Conta Errada şarkının adı, Fado tarihinin en önemli sesi hiç kuşku yok. Amalia Rodriguez ve 20. yüzyılda Portekiz müziğini dünyaya açan bir sanatçı. Conta Errada Türkçesiyle yanlış hesap aslında. Onun 1950'lerdeki repertuarına uzanıyor. Müzik teknolojileri el verdiğince bu şarkılar dijitalize edildi, temizlendi ve günümüze aktarılmaya çalışıldı. Ama tabii o dönemin Portekiz'deki kayıt şartları nedeniyle bazen ses kalitesi o dönemi bize hatırlatıyor. Ama ne yapalım, bu şarkıların da öyle bir güzelliği var. Birlikte dinleyelim.

Sırada Peace Lullaby var. Yolculuğumuza Hindistan'a doğru uzatalım, sinemaya uzatalım. 2012 yılında bir film yayınlanmıştı, bilmiyorum izleme imkanınız oldu mu, yaşı müsait olanlar. P'nin yaşamı Peace Life, onun açılışında duyulan bir şarkı, bir ninni bu. Müziği Kanadalı besteci Michael Dunlay'a ait. Tamilce sözlerini yazan ve seslendiren de Bombay Yashari. Birlikte dinleyelim, çok güzel ve o dönemde Oscar'a aday gösterildi. Hemen onu da hatırlatmak istiyorum.

Tren yolculuğu devam ediyor ve hatta sonlarına yaklaşıyoruz. Jose Feliciano, The Windmills of Your Mind var. Önemli bir eser. Zihnimin Yel Değirmenleri 1968 yapımı The Thomas Crown Affair için hazırlanmıştı. Müziği Michel Legrand'a ait. İngilizce sözleri Alan ve Marilyn Bergman'a ait. Porto Rikolu şarkıcı ve gitarist Jose Feliciano'dan dinleyeceğiz. Onun 1969 yılındaki yorumu ben çok beğeniyorum.

Programımızdaki 11. şarkı Sempro'dan Daniela Licari olacak. Bu defa mikrofon başında Concerto pour une voix. 1969 yılında Fransa'da yayınlanan bir eserle devam ediyoruz. Ve gerçekten bir ses için konçerto, popüler müziğin klasik formdaki en önemli bilinen şarkılarından, bestelerinden biri oldu. Bu parçanın özelliği...

insan sesini bir çalgı gibi, enstrüman gibi kullanması, melodiyi adeta heceler gibi duyuyoruz sanatçının yorumunda. Çok güzel bir eser, Semprun'un Daniele Licari, Concerto pour une voix.

Sırada Massimo Ranieri var. İtalya'dayız. Napoli'li şarkıcı ve oyuncu Massimo Ranieri. Adagio Veneziano'yu dinleyeceğiz. 1971 tarihli eser. Bu şarkı bizi daha eski müzik dönemlerine götürüyor. Melodinin temelinde barok dönemin bestecisi Alessandro Marcello'nun Oboa Konçertosu'nun ağır bölümü var aslında. Çok ilginç bir bileşim yer alıyor bu şarkının içinde.

Bugün son durağımız Lübnan. Orta Doğu'da benim çok sevdiğim bir ülke. Çok zengin bir kültür ve tarih mirası var. Fakat bugün maalesef Orta Doğu'da yaşanan acı ve üzücü olaylardan en çok mağdur olan ülkelerden bir tanesi Lübnan. Aber Nehme çok beğendiğim başarılı bir sanatçı, Lübnan vatandaşı. Farklı dillerde şarkılar söylüyor. Aramice, Türkçe ve daha başka bu bölgenin Arapça dilleri. Bu şarkının adı Badi Bahabek. 2023 yılında yayınlandı. Türkçesi seni hala seviyorum anlamına geliyor. Ayrılık gerçekleşmiş olsa da duygular aynı hızda sona ermez. Şarkı da bunu anlatıyor. Özlem ve kırgınlık yan yana durur çoğu zaman uzun yıllar boyunca.

0: Haber Nehme'nin bu yorumuyla bugünkü programımızın sonuna gelmiş olduk. Ben Hakan Çelik.
1: Teknik yapımda Gülşen Kızılar
0: vardı. Hepinize bu programı takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.

0: Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.
1: ...80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celayiroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrünün dolduğunu söyledi. Siyasetin milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşabilmesi gerektiğini belirtti. Biz buna Büyük Türkiye mutabakatı diyoruz dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin hasımlarını hayal kırıklığına uğrattığını da vurguladı. Bugün terör bitme noktasına geldi ifadesini kullandı. Sözü yeni ve sivil anayasa hedefine getiren Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin darbe ürünü 1982 anayasası ayıbından kurtulması gerektiğini vurguladı. Yeni anayasa konusu Türk siyasetinin önünde bir imtihan kağıdı olarak duruyor dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, mecliste terörsüz Türkiye hedefine yönelik izleme komisyonunun 10 gün içinde kurulabileceğini söyledi. Partilerin temsil oranına göre milletvekillerinin katılımıyla komisyon kurulur dedi. Yıldız, komisyon üye sayısının da 17 olabileceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturması ile ilgili iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi. Soruşturma kime kadar gidiyorsa gitsin mutlaka hesap sorulmalıdır dedi. Kurtulmuş, yeni yasama yılı açılışında hitap etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Dosyadaki tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlar için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Buna göre 7 portföy şirketinden 3'ü ödemelerine para piyasası fonlarından başlayacak. Kalan 4 şirketteki fonların yatırımcıları içinse ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira veya üzerindeyse en fazla 1 milyon lira ödenecek. Evim sistemi olarak bilinen tasarruf finansmanında yeni dönem bugün başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu sistemdeki riskleri azaltmak ve tasarruf sahiplerinin birikimlerini daha güvenli varlıklarda değerlendirmek amacıyla yeni kurallar getirdi. Sözleşme sayıları sınırlandırıldı, fonların yatırım yapabileceği araçlar yeniden belirlendi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'nun ikinci gününde festival alanındaki standları gezdi. Gençlerin geliştirdiği projeleri tek tek inceledi, yarışmacılarla sohbet etti. TRT Haber'in canlı yayın konuğu olan Bayraktar'ın odağında Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesinin merkezindeki gençler vardı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Temmuz 2024'ten bu yana normal doğum oranını %15,8 artırdıklarını belirtti. Bu alanda çalışmaları daha da güçlendireceklerini bildirdi. Bakan Memişoğlu, sağlıklı bir toplum, sağlıklı anneler ve sağlıklı nesillerle başlar dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona daha imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faili yakalandı. MİT, kırmızı bültenle aranan fail Ömer El Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken Amerikan Başkanı Trump yine

İran'ı bombalamakla tehdit etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise diyalogdan kaçınmayacaklarını söyledi. Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. İddiaya göre Amerika, İran heyetine ülkeyi derhal terk edin dedi. Tahran bu iddiayı yalanlarken İran'da 46 kurum savaş hazırlıkları için harekete geçtiği duyuruldu. Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların altında kalan 105 Filistinli'nin daha naaşına ulaşıldı. Yaklaşık 3 yıl sonra yakınlarının cansız bedenine ulaşan aileler gözyaşları içinde cenaze töreni düzenledi. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da baskınlarını sürdürdü. İsrailli işgalciler zeytin hasadına sayılı günler kala geniş tarım arazilerinde ateşe verdi. Alevler yüzlerce zeytin ağacını etkiledi. Haberleri sunduk.

Burası TRT Radyo 3. Müzikoli dinlemeye başladınız. Ben Can Ayhan. Saatler 18'i gösterene kadar radyonuzdayım. Soul Funk Disco tarzları arasında gezinmeye Diana Ross'un 11. albümü Diana'nın ikinci teklisi Coming Out'la başladık. Bu saatte Lou Rawls, Fat Larry's Band, Rolls Royce gibi isimleri duymadan evvel şık sırayı devralacak. Hoş geldiniz.

Rolls Royce bizleri 1980'lerin ilk kısmına geri götürdü. Stronger Than Ever albümünden Still In Love'ı duyduk. Bugünün açılışındaki I'm Coming Out şarkısında da pay sahibi şık elemanları, Amerika'da listeleri sallayan eserleri I Want Your Love'la bizlere eşlik etmişti. Diana Ross'u bu hafta bir kez daha ağırlıyoruz. Bu sefer duyacağımız Upside Down olacak.

yapılan The Reflex Revision yorumuyla Radyo 3'teydi. Diana Ross'dan Upside Down'da yeni dönemden bir dokunuşla geldi. Şarkının Brass Lamp editini dinlemiştik yayınımızda. Fat Larry's Band'e geçiyoruz.

Kiki Jen, 1979 senesinde Keep On Dancing çalışmasını 45'lik formatında dinleyicisine sunmuştu. Bu yıl içinde yapılan Raw Arts editiyle yayına taşıdık. Bir 45'lik çalışması da Fat Larry's Band'ten gelmişti. 1983 yılından Changes çalmıştı radyonuzda. Gibson Brothers'la yayınımız sürüyor.

0: Müzikol.
1: Bailen el joso español.

Soul Punk, Disco tarzları arasında tarih yapraklarını dolaşıyoruz. The Fatback Band'le 1970'lerin ortasındayız şimdi de. Raising Hell albümüne gittik ve Spanish Hustle'ı hatırladık. Fransız grup Gibson Brothers'ın 1977'de satışa çıkan Cuba eserini de duyduk. Eser Amerika Disco listesinde ilk ona girmeyi başarmıştı. Eskilerden Voyage grubunu hatırlayarak ritmimizi arttırıyoruz.

Los Charlies Orkestra, vokalde Avustralyalı Amelia Economos, Bill & High klasik disco vokal mixiyle dinlediniz. Jason Crew, Morgan Wiley ve Rick Express'ten oluşan kadroyla Studio 54 Music, Süvenir'le ayrıca bu hafta bizlere eşlik etti. 2026 Temmuz'unda satışa çıkan Lola Allen'dan Fried Funk bu bölümü tamamlayacak. Ben Can Ayhan. TRT Radyo 3'te Müzikol programını her hafta hazırlıyorum ve sunuyorum. Önümüzdeki hafta bir kez daha burada buluşmak üzere. Herkese müzik dolu bir hafta diliyorum. Yayınımızı sonlandırıyoruz. Hoşça kalın.

Dünya listelerinin en taze sesleriyle 2000'li yılların unutulmaz şarkıları aynı frekansta buluşuyor. Bazen yepyeni bir hit adayının peşinden gideceğiz, bazen de yıllar öncesinden tanıdığımız o şarkıyla bir anda geçmişe bir yolculuk yapacağız. Pop Durak, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılışta Almanya'dayız. Eurodance grubu Cascada, yeni tekli Alive.

Top durak Almanya'nın ardından İsviçre'de. Adrian Schala ve Adrian Schweitzer. Melodik tekno çizgisinde çalışan Adriatic. Yeni şarkı Closer'da konukları Emmett Fenn ve Genesi. Hemen ardından Tokimons da burada olacak.

Pop Turak'ta DJ Jennifer Lee, müzik dünyasında kullandığı adıyla Toki Monsta vardı. 2019 yılında Lun Rouge albümüyle Grammy ödüllerinde en iyi dans elektronik albüm dalında aday gösterilmişti. Bu yıla ait Joy Without Sound'u dinledik. Yoluna Gary Barlow, Howard Donald ve Mark Owen'la devam eden 90'lar efsanesi Take That. Onlar da bu yıl sonlarında çıkacak Dreamers albümü için çalışıyorlar. Michael Patrick Kelly destekli Feel My Love ve Take That. Don't love.

TRT Radyo 3'te Pop Durak, Pop Durak'ta geçen hafta çıkan albümü Happiness Anytime'la bir numarayı hedefleyen Leon Bridges. O albümden Talk It Over.

Takvimler 2018 yılında. Bir tarafta reggae müzik yıldızı Shaggy, diğer tarafta The Police kariyerli Sting. Onları buluşturan şarkı Just One Lifetime. Hemen ardından Titio'yla 2001 yılındayız.

Alternatif pop müzik yapan Enika Rose'la günümüze dönüyoruz. Read All About It adlı mini albümde yer alacak liste adayı tekli Call Me.

country müzik yapan Amerikalı şarkıcı Mitchell Tempany, onun hafif çatallı ve güçlü vokalinin modern country altyapısıyla birleştiği Gone Like That. Eğer pop durakta kalırsanız az sonra Ricky Rosen ve yeni şarkısı You Make It Easy radyolarınızda olacak.

18 Eylül'de çıkan albümü Too Close for Running'den sıcak gitarlar, caz dokunuşları ve samimi vokaliyle zarif bir indie jazz pop çalışma Wonderful Thing. Radyolarınızda Aaron. Nothing.

Modern R&B'nin güçlü kadın vokal geleneğini sürdüren, güçlü söylemesiyle değil, gücü duyguyla birlikte kullanmasıyla ön plana çıkan Coco Jones ve en yenisi Love Me True.

country müziği, rock, grunge, alternatif rock ve zaman zaman hip-hop etkileriyle buluşturan Cole Wetzel, yanında Ella Langley. Billboard listelerde ilk ona ulaşan tekli Jaded.

Antik ve dramatik atmosferiyle ilgi gören şarkısı Camila ile Avustralyalı Jude York pop duraktaydı. Avustralya'dan Kanada'ya kariyerinin 8. albümü Day and Night ile listelerde 1 numara adayı Carly Rae Jepsen ve Don't Leave Me on the Dance Floor.

Brezilyalı DJ Matheus Zerbini Massa, müzik dünyasında kullandığı adıyla Zerb. 3 yıl önce Sofia Nizau destekli Muwaki onun hit şarkısıydı. Bu kez Odile ve Victor Ray ile birlikte Space.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta ve teknik yapımda Ramazan Özbay, mikrofonda ben Selim Ağacan, hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak Nostalji Turu'nda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Değerli müzikseverler, herkese iyi bir caz saati dileklerimizle ilk parçamızda Jerry Gonzalez dinleteceğiz sizlere. Gonzalez 2007 tarihli Music for Big Band albümünde Grana isimli bölümü seslendirecek. Jerry Gonzalez muhtemelen kendi köklerinden olan Kübalı özelliklerini doğup büyüdüğü New Yorkluluğun rahatlığı içinde çalıyor. Soprano, alto ve tenor saksafonlar, flüt, piyano, gitarlar, trombon ve vurmalı çalgılarla harika bir karışım ortaya koyan Gonzalez'in Grana isimli çalışmasına kulak verelim.

Marshall Gill Quartet bir tromboncu ve kendi dörtlüsü içinde eşit bir paylaşımla etkileyici bir müziğin katılımcılarıyla oluşan bir topluluk. Bu önemli dörtlünün ilk dönem parçalarından Dissonancia.

Bir trompetçi basçı ortaklığındaki parçaya geçiyoruz şimdi. Hemen basçı Ben Allison'dan söz edelim. Allison hem akustik hem elektrik bas kullanan yapımcı, besteci ve teknisyenliği de bunlarla bir solukta yürüten oldukça yetenekli bir müzisyen. 2007 yılı albümünde de bütün bu özelliklerini 7 parçadan oluşan Little Things Around the World albümüne aktarmış. Language of Love isimli bölümde ve tüm albümde saksafonlarda Michael Blake yer alırken davulda Michael Sarin, trompette ise Ron Hartson yer alıyorlar. Elektrik gitarda ise Stevie Cardenas'ı görüyoruz.

Branford Marsalis, yaşadığımız dönemin en yetenekli saksafoncularından biri olarak müzik kariyerine bütün yaratıcı hızıyla bugün de devam ediyor. Marsalis, 2006 yılı çalışması olan Breakdown'da 4 kişilik topluluğuyla Henry Purcell'ın O Solitude isimli bestesini de yorumlamış. Parçada usta piyanist Joey Calderazzo'nun katkılarının da öne çıkışını gelin isterseniz birlikte dinleyelim. Basçı Eric Weiss ve Marsalis'in bir dönem sürekli davulcusu olan Jeff Tenwas'ın da yer aldığı Branford Marsalis radyolarınızda.

sevgili caz severler Joshua Redman ve yaratıcı piyanist Brett Meldow ortak çalışmaları 90'lı yılların başından önceki yıllara kadar dayanıyor. Mood Swing albümü ise bunun kayıtlaştırılmış ilk örneklerinden biri olarak şimdi radyolarınıza gelecek. Albümdeki 11 parçaya bestesiyle imzasını atan Redman ve ona eşlik eden Brett Meldow bu dörtlü topluluğun en parlak üyeleri değil. Albümün iki büyük yıldızı daha var. Basçı Christian McBride ve davulun son yıllardaki en büyük isimlerinden Brian Blade. Albümü değerli kılan diğer müzisyenler.

2006 yılı çalışmalarından birinde basçı Lars Danielsson ve davulcu Wolfgang Hafner bu ortaklığı gerçekleştirmiş. Nils Landgren'in de trombonuyla yer aldığı dinletmek istediğimiz çalışmada tüm besteler davulcu Hafner'a ait. Ayrıca 12 parçalık albümde Alman davulcuya 2 müzisyen daha katılıyor. Nils Landgren'in trombonuna Nefesliler'in diğer bir katılımcısı olarak da Sebastian Statnitsky trompetiyle eşlik edecek. Ancak Statnitsky trompet dışında piyano ve klavyeleri de dönüşümlü olarak kullanabiliyor. Tıpkı Lars Danielsson'un kontrbas dışında cello ve elektrik bası da kullanması gibi. Some Other Time ve davulcu Wolfgang Hafner albümü Shapes'te Nils Landgren ve basçı Lars Danielsson ile radyolarınızda.

Ahmet Abdullah'la sonlandıracağız bu bölüm caz yolculuğumuzu ve son derece karakteristik bir Afro-Amerikan caz örneği birazdan radyolarınıza gelecek. Saksafonlarda Salim Washington ve Alex Harding'in yanı sıra davulda Cody Moffat da yer alıyor. Dinleyelim şimdi Sanra kompozisyonları yorumlayıcısı trompetçi Leroy Blunt ya da sonradan aldığı ismiyle Ahmet Abdullah radyolarınıza geliyor. Ancak biz sizlere veda ediyoruz. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.

Caz Fora. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Merhaba, burası Müzikte Kalitenin Adı TRT Radyo 3 Forte başladı. Ben Uğur Haspolat, saat 21'e kadar yine rock dolu bir bölümde sizlerleyim. 1964'ten bir parça. Bu kısa Chuck Berry şarkısının, bu eğlenceli hikayenin katmanları var. 4 bölümlü, biraz komik. Birinci bölümde karakter kız arkadaşıyla arabada dolaşır, sevgiyle yol alırlar. Sonra birbirlerine sarılırlar, arabada yavaşlar. Üçüncü bölümde park ederler ve yürümeye karar verirler ama emniyet kemeri bir türlü açılmaz. Son bölümde de inatçı emniyet kemerine yenik düşmüş bir şekilde evlerine dönerler. Zaten özellikle bir yere gitmeyi de düşünmemişlerdir. No particular place to go.

Gidecek belli bir yerleri yoktu. Arabayla dolaşmaya çıkmışlardı. No particular place to go. Chuck Berry bu şarkıyı yazdığında kendisinin gideceği belli bir yerde zaten yoktu. Olsa da gidemezdi. Dört duvar arasında kalmaya mecburdu. Sonrasında da başının derde girdiği oldu ama bunlar çok sansasyonel olaylarla ilgili değildi. Hatta bazılarının ayarlanmış suni olaylar olduğu bile söylenmişti. Şimdi Fleetwood Mac şarkısının Lea Michele yorumunu dinleyeceğiz. Televizyon dizisi Glee'de kullanılan bir versiyon bu. Go Your Own Way.

karışık aşk hayatlarıyla da ünlüydü ama bir yandan belki de tüm bu drama, bu etkileyici şarkıları ortaya çıkardı. Onlardan biri Lindsey Buckingham'in Stevie Nicks'e yazdığı bir ayrılık mesajıydı. Şarkının televizyon dizisi Glee'de yer alan Lea Michele yorumunu dinledik. Go Your Own Way radyonuzdaydı. Bir başka meşhur şarkı da Aerosmith'ten gelecek. Bu kez orijinal versiyonu dinleyeceğiz. Bir terk edilme ve özlem baladı. Crazy. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good.

Steven Tyler ve Joe Perry aralarına Desmond Child'ı da alarak, onun maharetinden de faydalanarak bu şarkıyı yazmıştı. Aerosmith'in güçlü baladlarından biri oldu Crazy. İlginç bir konusu olan Severance, dizideki gizemli Lumen şirketi çalışanlarına onların beyinlerini, hafızalarını ayıran tıbbi bir prosedür uygular. Buna göre hafızası bu şekilde bölünen bir çalışan işteyken inni olarak adlandırılır. Yani o bir ekip üyesidir. İşteyken hayatına, yani dış dünyaya dair hiçbir şey hatırlayamaz. Bu kişi iş dışında olduğundaysa outie olarak adlandırılır. Yani artık o iş sisteminden çıkar, bu kez de işte geçirdiği zamanı hatırlamaz. Yani bu insanlar içeridekiler ve dışarıdakiler oldukları zamanlarda farklı kişiliklerle farklı gündemleri olan iki farklı hayatı yaşarlar. O ürkütücü denilebilecek ofislerinden her ayrıldıklarında temelde tamamen farklı bir insan haline gelirler. İşte dizideki kilit karakterlerden biri Irving, titiz, şirket politikasına sıkı sıkıya bağlı biri, John Turturro hayat verir karaktere. Onun işkence görmüş ruhu yaptığı resimlere yansırken tape'te Motorhead çalmaya başlar. Ace of Spades.

Severance dizisinde Irving evde uyandığında hafızasının diğer bölümünün, yani aslında kendisinin diğer yarısının yaptığı resimleri, geçmişini keşfettiğinde çalınır Ace of Space meşhur Motherhead şarkısı. Bazı dizilerde ilk bakışta görünenden daha çok rock müzikle ilişkili diziler olabiliyor. Mesela

da meşhur Friends. Orada Phoebe Buffay karakterinin kardeşi Frank dizi boyunca çeşitli metal tişörtleriyle görülür ama bir bölümde anlaşılır ki Phoebe de aslında bir metal severdir. Carcass için heyecanlandığında

ekstrem metal gruplarına göre değerlendirirsek Carcass'ın ana akıma adım atmasında rolü olan bir parça. Hard Work, geleneksel death metal yoğunluğuna melodik açıdan bir yenilik, bir parlaklık getiriyordu. Yani bir yandan ürkütücü, bir yandan hoş unsurları bir araya getirmesiyle başka bir plan oluşturmuştu. 1. Birdfield çalışması, progresif alternatif

Rock olarak tanımlayabiliriz Finn grubun müziğini. Melodik, kendisine has bir atmosferi olan duygu yüklü parçaları var. Bazı parçalarında blok flüt sesleri duyuyoruz. Empty Dream.

2012 yılında Helsinki'de kuruldu Burnfield grubun vokal ve gitarlarında duyduğumuz Juho Myllylä blok flütü de farklı türdeki müziklerde kullanmayı seviyor. Bu entegrasyonun örneklerinden biriydi Empty Dream. Buradan 1970'lerin başlarına gidiyoruz. 1971'de İngiliz progresif rock grubu Yes 3. stüdyo albümünü çıkardı. Bu albümdeki parçaların bazıları bölümlere ayrılmıştır. Bu parça I've Seen All Good People isimli parça da ilk 3,5 dakikası Your Move, sonrası All Good People ismini alan iki bölüme ayrılır. John Anderson parçanın sessiz bir şekilde başlayıp gelişmesini ve ikinci funk tadındaki ikinci bölüme geçmeden önce büyük bir org sesiyle kaplanmasını istedi. Grup bu ilk bölümü Your Move isimli bölümü kaydetmekte zorlanıyor. O zaman da Steve Howe bir İspanyol udunu üst üste kaydediyor. Bas ve davullardan oluşan bir band döngüsü ekleyerek meseleyi çözüyor. Yine bu parçada Gnidrolag grubundan Colin Goldrin de blok flüt çalıyor.

0: Yes'in savaş karşıtı şarkılarından biri olarak da görülür ismindeki I've seen all good people, tüm iyi insanları gördüm ifadesinin de savaşta düşman olanlar da dahil olmak üzere tüm insanları anlattığı düşünülür. Yine içindeki satranç terimleri de bu fikri kuvvetlendiriyor. Yani savaş temasını kuvvetlendiriyor ama belki de sadece şiirsel bazı sözlerdir.
1: Power Metal'le devam edelim. Cain's Offering bir süper grup. Sınada Arctica'dan yani Lee Matainen ve Mikko Härkin, Stratovarius'un vokali Timo Kotipelto, Northern and Winter Sun'dan bildiğimiz basçı Jukka Koskinen ve davulcu Jani Hurula bir araya gelip kurdu grubu. Ardından Yngwie Malmsteen'le yaptığı çalışmalarla ve yine Stratovarius gibi gruplardan bildiğimiz Jens Johansson onlara katılıyor. 2015 yılında çıkan ikinci Cain's Offering albümü Stormcrow. Jens Johansson'un da grupla ilk albüm kaydı. Basslara da Jonas Kullberg geçmişti bu albümde. 90'ların bol elektrikli power metal marşlarını andırıyor I Will Build You a Rome. Sonra da Blind Guardian Valhalla isimli çalışmasıyla Forte'de TRT Radyo 3'te olacak.

1984'te kuruldu Blind Guardian, Alman power metal grubu, türün en etkili gruplarından biri. 1988'de ilk albümleri Battalions of Fear yayımlanıyor. Oldukça fazla Halloween etkisi görülen bir split metal albümü bu. Zaten bu iki grubun çok yakın bağları oldu ve Halloween'in kurucularından Kai Hansen, Blind Guardian'ın ikinci albümünde konuk müzisyen olarak yer aldı. Biz de onun vokalde ve gitar sololarında duyulduğu bir parça dinledik. Hanse Kuch Valhalla'da vokalleri onunla paylaştı. Şarkının adından da anlaşıldığı gibi İskandinav mitolojisindeki Ölen Kahramanlar Salonu'na bir atıf. Şarkı da mitolojisinden uzaklaşmış halkına üzülen bir büyücüden bahsediyor.

Tekli olarak yayımlandıktan sonra grubun ilk albümü Black Sabbath'ta da yer almıştı. Evil Woman orijinal Crow versiyonunun adı Evil Woman Don't Play Your Games With Me. Zaten sözlerde de geçer, Black Sabbath şarkının başlığını kısaltmıştı. Bir forte'nin daha sonuna geliyoruz. Önce David Bowie Modern Love'la gelecek, ardından da Elton John I'm Still Standing'le yolculuğumuzu noktalayacak. Ben Uğur Haspolat, rock müziğin derinliklerinde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

müzik farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.

Dört dörtlük dans programından herkese merhaba. TRT Radyo İşlesiniz, ben Barış Bergiten. Haftanın açılışı Brian Doe Aquarius Live Readings ile Retro Migration, Versace Sheets. Hoş geldiniz.

Park Stompetal, She's Alright, James The Remix'ini dinledik. Programın üçüncü plağı ise bir Eric Cooper düzenlemesiyle Radio Slave, Strobe Queen.

Önce Eric Allman, Lance Dam, hemen ardından duyduğumuz plak Glen Underground, Man on Fire'dı. Sırada Ferhat, Feel It, Soul Groove UK's Late Night Dub adlı eseri var. Dört dörtlük dans Chicago'dan direksiyonu Londra'ya kırıyor.

Oh,

Dead on the Balkon ikilisinden The Eternal Now radyonuzdaydı. Arkasından Valar'dan bir Push Me'yi dinledik. Duymaya başladığımız plak, Emmanuel Barilli'nin Project 2 adlı yepyeni prodüksiyonu.

Bir büyük klasik Adina Howard Freak Like Me'nin top taze folk remixi TRT Radyo 3'teydi. Sonrasında ise programımızın gedikli isimlerinden Frank Rajo'dan It's Time to Care'e kulak kabar. Geldik programın kapanış planına. Bu hafta veda için KG Sunset Better Days adlı prodüksiyonu seçtim. Umarım keyif almışsınızdır. Haftaya Perşembe 21'de TRT Radyo 3'te görüşünceye kadar ben Barış Berk'ten esenlikler diliyorum.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Banu Kunt Işık'ın hazırlayıp sunduğu geçmişten günümüze Latin caz müziğinin sevilen melodilerinden oluşan Dalga Sesleri, cumartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Bu hafta sinemalarda neler var? Hangi filmler konuşuluyor? Hangi müzikler sahnelere hayat veriyor? Vizyona giren filmler, öne çıkan haberler ve birbirinden güzel film müzikleriyle Gökçe Bilgiç'in hazırladığı Beyaz Perde'nin ritmi her cumartesi saat 20'de TRT Radyo 3'te.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Erdoğan, bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

sürecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yol haritasının belirlendiğini söyledi. Hangi alanlarda ilave adım ihtiyacı var bunu değerlendireceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor açıklamasını yaptı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlar için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Buna göre 7 portföy şirketinden 3'ü ödemelerine para piyasası fonlarından başlayacak. Kalan 4 şirketteki fonun yatırımcıları içinse ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira veya üzerindeyse en fazla 1 milyon lira ödenecek. Fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 8'i hakkında tutuklama istendi. 5'i içinse adli kontrol uygulanması talep edildi. Soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. Yeni yasama yılının açılışında Meclis Genel Kurulu'nda hitap eden Erdoğan, siyasetin milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşabilmesi gerektiğini belirtti. Biz buna Büyük Türkiye mutabakatı diyoruz, bugün terör bitme noktasına geldi dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona daha imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faili yakalandı. MIT, kırmızı bültenle aranan fail Ömer El Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Adıyaman'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheli tutuklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, meclisteki yeni yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra yeni parti grubunun salonu terk etmesinin demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez olduğunu söyledi. Kurtulmuş, meclisin açılış gününe böyle bir davranış yakışmamıştır dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait madende göçük meydana geldi. Göçükte 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi kurtarıldı. Mahsur kalan 3 işçiye ulaşma çalışması sürüyor. Yurdun çeşitli yerlerinde kuvvetli yağış ve fırtına etkiliydi. Hatay'da bazı ev ve tarım arazileri hasar gördü. Malatya'da ise cadde ve sokaklar göle döndü. İş yerlerini su bastı. Yılın büyük kısmını beyaz örtüyle geçiren Van'ın Bahçesaray ilçesine ise mevsimin ilk karı düştü. Çanakkale etkisi altına alması beklenen şiddetli rüzgar bazı feribot seferlerinin iptaline yol açtı. Yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den ve Gökçeada'dan saat 7 ve 21 seferleri yapılamayacak. Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den 8 ve 23, Bozcaada'dan ise 7 ve 22 seferleri iptal edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ı yine bombalamakla tehdit etti. Amerikan basını müzakerenin tıkandığını yazdı. İddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri, İran heyetini ülkeyi derhal terk edin dedi. Tahran bu iddiayı yalanlarken İran'da 46 kurumun savaş hazırlığı için harekete geçtiği duyuruldu. Irkçılığın ve göçmen karşıtlığının yükseldiği Avrupa Birliği tartışmalı bir karara imza attı. Almanya, Avusturya, Danimarka, Hollanda ve Yunanistan'ın anlaştığı plana göre sığınma veya oturum hakkı bulunmayanların geri gönderilmesini kolaylaştıracak yeni kurallar onaylandı. Birlik dışında kurulması planlanan geri dönüş merkezleri için Ruanda ve Uganda öne çıkan ülkeler arasında. Haberleri dinlediniz.

0: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.
1: Seslerin izindeki yeni yolculuğumuza hoş geldiniz. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Bu haftaki yolculuğumuzda bize rock sahnesinin güçlü sesi, progresif metalin dramatik anlatıcısı, mikrofonun ucunda kalplere

dokunan bir ses eşlik edecek. Threshold'dan Headspace'e, solo albümlerinden sahne performanslarına uzanan yolculuğunda, Damien Wilson'la beraber yürüyeceğimiz bu yolda onun vokal gücünü, hikaye anlatıcılığını ve müzikal cesaretini keşfetmek üzere zaman kapsülüne giriş yapıyoruz.

Programımızın açılışını yapan Time Capsule eşliğinde daha önce Clive Nolan ve John Mitchell eşliğinde ziyaret ettiğimiz süper grup Arena'ya bir kez daha konuk olduk ve Damian Wilson'ın 2022 tarihli son albümü The Theory of Molecular Inheritance'da birlikte dahil olduğu bu projeye kattığı benzersiz enerjiye tanıklık ettik. Hemen ardındansa Damian Wilson'ın babası Rick Wakeman'ın yolundan giden klavye ustası Adam Wakeman'la farklı şekillerde uzun yıllar devam ettirdiği işbirliğinin en kıymetli ürününe doğru yol alıyoruz. İkilinin öncülüğünde kurulan Headspace'in teknik zekasıyla Wilson'ın enerjisinin ilk kez bir araya geldiği 2012 tarihli I Am Anonymous albümünde yer alan Fall of America, modern dünyanın çelişkilerini bir destan gibi dile getiriyor.

Damien Wilson'ın izinde devam eden yolculuğumuz bizleri İngiliz müzisyenin kariyerinin başlangıcına, Landmark grubuna götürüyor. Wilson'ın ilk ürünlerini verdiği 1991 tarihli ilk albümleri Solitary Witness'tan After I Died Somewhere, onun sesiyle yazılmış bir içsel monolog gibi.

Sıradaki durağımızda Damien Wilson'ın yer almaktan keyif duyduğu ve birlikte 3 albüm kaydettiği Iron Maiden saygı projesi Maiden United yer alıyor. Daha önce Wilson'ın Anneke Pan Giersbergen'le birlikte seslendirdiği To Tame a Land yorumuna yer verdiğimiz topluluğu bu kez de Wasted Years'la

Fransız klavyeci Vivian Lalu, solo projesi olan Lalu'nun iki albümünde mikrofonu Damien Wilson'a emanet etmişti. Bunların ilki olarak 2022 yılında yayınlanan Paint the Sky'ın isim parçasında Wilson'ın güçlü ve teatral yorumu parçanın epik yapısını daha da derinleştirerek dinleyiciyi gökyüzünün renkleriyle buluşturuyor.

Damien Wilson'ın güçlü ve enerjik sesine sıklıkla başvuranlardan birisi de programımızın da sıklıkla konuğu olan Arjen Anthony Lucassen. Lucassen, Ayrion'un yanı sıra Stream of Passion ve Star One projelerinde de Wilson'la birlikte çalışmıştı. Bunların son örneği Star One'ın her parçasında farklı bir vokalistin yorumuyla bir bilim kurgu klasiğinin ziyaret edildiği son albümü Revel in Time oldu. Albümde yer alan ve 2000 tarihli Frequency filminden esinlenen Bridge of Life, Wilson'ın sesi eşliğinde şimdi sizlerle.

Programın sonlarına doğru ilerlerken bizleri bir kez daha Damian Wilson'la Headspace'de başlayan güçlü işbirliğini akustik olarak kaydettikleri 4 albümle devam ettiren Adam Wakeman karşılıyor. 2024 tarihli Can We Leave the Light On Longer'ın açılış parçası Artificial Interference, Wilson'ın dramatik vokallerini Wakeman'ın duygusal piyano dokunuşlarıyla bir araya getiriyor.

Damien Wilson'ın farklı projelere yaptığı katkıların izini sürdüğümüz yolculuğumuzun son durağında, bunların belki de en önemlisi olan Threshold'a varıyoruz. Carl Groom önderliğinde 90'ların başında kurulan ve kariyeri boyunca farklı vokalistlerle çalışmış olan progresif metalin bu öncü topluluğunda ilk albümden itibaren ara ara mikrofonu devralan Wilson, grubun en güçlü ve akılda kalıcı sesi olmayı başardı. Threshold'un melodik sertliğiyle epik anlatımının kesiştiği bir dönüm noktasında duran 2012 tarihli March of Progress albümünün son parçası The Rubik'in kapanışa kadar bizlere eşlik edecek.

0: Landmark'ın melankolik derinliklerinden Threshold'un epik sınırlarına, Headspace'in teknik gücünden Arena'nın tiyatro enerjisine kadar uzanan bir yolculuğu bu hikayelerin anlatıcısı Damian Wilson'ın sesinden dinledik. Anlatıcının kendi hikayesi ise halen devam ediyor. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Gelecek hafta başka bir usta müzisyenle seslerin izini sürmeye devam edeceğimiz programımızda buluşuncaya dek müzikle kalın.
1: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.

0: ses.
1: TRT Radyo İşten iyi akşamlar. Bir hafta daha geride kaldı ve Gri Ses'te bir kez daha birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz hafta Aldime Ola Maratonu'nda sanatçının diğer müzisyenlerle gerçekleştirdiği ortak çalışmalara yer vermeye, ünlü gitaristin kendi gibi iki virtüöze gerçekleştirdiği The Right of Strings başlıklı çalışmasıyla başlamıştık. Bu hafta da aynı albümü dinlemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aldime Ola'nın gitarına kemanda Jean-Luc Ponty ve kontrbasta Stanley Clark'ın eşlik ettiği 1995 yapımı albümden bu hafta dinleyeceğimiz ilk parçalar Change of Life, Indigo ve Renaissance.

TRT Radyo işte maraton konuğumuz Ali Meola'nın kemanda Jean-Luc Ponty ve kontrbasta Stanley Clark'ın eşliğiyle gerçekleştirdiği The Rite of Strings'i dinlemeye devam ediyoruz. Üçlünün birlikte çıktığı ve büyük ilgiyle karşılanan uzun bir dünya turnesinin ardından kaydettiği 1995 yapımı albümden sunacağımız son parçalar La Chanson de Sofia, Chilling Pipe Song ve Memory Canyon.

Memory Canyon, maraton konuğumuz Aldi Meola'nın keman dejanlık Ponti ve kontrbasta Stanley Clark'la birlikte gerçekleştirdiği The Right of Strings başlıklı albümünün son parçasıydı. Ancak gri sesinin sonu ermiş değil ve sırada ünlü gitaristin büyük ses getiren ortak çalışmalarından bir diğeri Friday Night in San Francisco var. 1980 yapımı bu albümden sunacağımız parçalarsa Frevo Rascado ve Fantasia Suite. Ardından aynı albümden Guardian Angel'la sizlere veda edeceğiz.

0: TRT Radyo 3'te maraton konuğumuz Aldi Meola'nın kemanda Jean-Luc Ponty ve kontrbasta Stanley Clark'la gerçekleştirdiği The Right of Strings başlıklı 1995 yapımı albümünü sanatçının John McLaughlin ve Paco de Lucia ile verdiği bir konserin kayıtlarından oluşan Friday Night in San Francisco adlı çalışması eşliğinde dinlediğimiz bir gri sesin daha sonuna geldik. Ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyeseroğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Ersoy Aktanır. Gelecek hafta aynı gün, aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Gri Ses.

Kiminin bestecilik macerası 7 yaşındayken bir menüe ile başladı. Kimi 14 yaşında annesi için bir vals yazdı. Kimi çocuklar çalsın ve söylesin diye besteledi. Klasik müzik bestecilerini bir de çocukken veya çocuklar için yazdığı eserlerle tanıyalım mı? İlhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu Opus 1 her cumartesi 11.15'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. İngiliz besteci Benjamin Britten'ın tenor, korno ve yaylılar için yazdığı Serenade'ı ve Haydn'ın öğrencisi olan Polonyalı besteci Franciszek Lessel'in Opus 14 Do Majör Piyano Konçertosunu dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Henry Purcell'la başlıyoruz. Bestecinin 791 katalog numaralı Si bemol majör sonatını Alexis Kossenko yönetimindeki Les Ambassadeurs topluluğu seslendiriyor.

Alexis Kosenko yönetimindeki Les Ambassadeurs topluluğu, Henry Purcell'ın 791 katalog numaralı si bemol majör sonatını seslendirdi. Dénes Ağgöy'ün flüt, oboa, klarinet, fagot ve korno için kaleme aldığı 5 Kolay Dans adlı eserle devam ediyoruz.

Franz Liszt Müzik Akademisi mezunu olan Macar besteci ve yazar Dénes Ágay'ın nefesli çalgılar için 5 kolay dans serisini dinlediniz. Barok dönemin Alman şarkıcı ve bestecisi Kaspar Förster'in Dulcis Amor Jesu başlıklı eseri var sırada.

Barok dönem bestecisi Kaspar Förster'in Dulcis Amor Cesu başlıklı eserini sopranolar Olga Pasiecznik, Marta Boberska ve Il Tempo Barok topluluğundan dinledik. Franz Joseph Haydn'ın 1758 tarihli Mi bemol majör piyanolu triosuyla devam ediyoruz.

Triosunu, piyanoda Niklas Sivelov, kemanda Bent Lizel ve cello'da Mikael Siorgen'den dinlediniz. Hırvat müziğine ilk modern senfoniyi kazandıran kadın besteci Dora Pejacevic'in orkestra için nokturnu var sırada.

Despay yönetimindeki Hırvatistan Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 20. yüzyılın İngiliz bestecilerinden Malcolm Arnold'un klarinet ve piyano için 1951 yılında kaleme aldığı Opus 29 Sonatina ile devam ediyoruz.

Malcolm Arnold'un klarinet ve piyano için sonatinasını klarinette Fabio Di Cassola ve piyanoda Alexander Bechotin'den dinlediniz. Pieter Helendahl'ın cello ve sürekli bas için 1780 tarihli Opus 5 Sol Majör 8 numaralı sonatı var sırada.

Pieter Helendahl'ın Opus 5 Sol Majör 8 numaralı sonatını cellolarda Jaap ter Linden, Aged Zweistra ve klavsende Ton Koopman seslendirdi. Benjamin Britten'ın 1910 yılında tenor, korno ve yaylılar için kaleme aldığı serenadıyla devam ediyoruz.

Benjamin Britten'ın 1910 tarihli serenadını tenor Benjamin Butterfield, kornoda James Somerville ve Manitoba Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Haydn'ın öğrencisi olmuş Polonyalı besteci Franciszek Lessel'in Opus 14 Do Majör Piyano Konçertosu var sırada. Solist Leonora Armelini.

Franciszek'le Celine Opus 14 Do Majör Piyano Konçertosunu solist Leonora Armellini ve Polonya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Programımızın bu bölümü Orta Çağ'da yaşamış yazar ve besteci Bingenli rahibe Hildegard'ın O Clarissima Mater adlı eseriyle sona eriyor.

Orta Çağ müziğinin en çok icra edilen eserlerinin bestecisi Bingenli rahibe Hildegard'ın O Clarissima Mater adlı yapıtını Rondelius topluluğu seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1842 yılında kurulan ve dünyanın önde gelen orkestraları arasında yer alan Viyana Filarmoni Orkestrası'nın 8 Eylül 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Franz Wessler Möst yönetiminde sahne alan topluluğun konser programından seçtiğimiz iki eserden ilki Alban Berg'e ait. Bestecinin 1929 yılında 12 ton tekniğiyle yazmaya başlayıp tamamlayamadan hayata veda ettiği Lulu operasından derlenen süiti dinliyoruz.